0: Radyo Lider İzmir.
1: Yapamazsın artık. Sana izin vermiyor. Egon defolu, sevgin yaralı, iyiliğin hesaplı senin. Maskeni de gördüm, gerçek yüzünü de. Kapıma taşınmaz yükler bıraktın, sustum. Göz göre göre canımı acıttın, öylece durdum. Verdiğin umutlara tutundum, defalarca düştüm. Aldanıp içimi döktüm sana ben. Dökülene basıp geçtin. Artık anladım, kirlenmiş vicdanını bembeyaz vaatlerle kapatıyorsun. Olanı yokmuş gibi, olmayanı varmış gibi anlatıyorsun. Yalanlarını zaaflarımın renginde bana sunuyorsun. Seni iyi tanıyorum artık. Sırtımı sıvazlayarak yumuşak karnıma vurdun. Yükselişimin nöbetini tutup düşüşümde ortadan kayboldun. Seni seviyorumlar, iyi ki varsınlar. Hep yanındayımlar, bildiğim anlamlara gelmiyor sende. Çarkın döndükçe seviyorsun sen. Sadece yanım boş kaldığında yanıma koşuyorsun. Bir hikayen var senin de elbet. Başının okşanmadığı kadar şefkatsiz, sana inanılmadığı kadar yalancı, duygularının anlaşılmadığı kadar empatisiz büyümüşsün. Ama ben senin yaralayarak iyileşeceğim biri olmayacağım artık. Kırdıkça güçlendiğini sandığın hedef olmayacağım. Ne kanatsız meleğinim, ne de günah keçinim senin. Sana hiç göstermemiş olsam da benim de bir sınırım var. Beni bu kadar değersiz, bazen yalnız ve bazen de suçlu hissettirmene, göz göre göre aldatmana, varlığına ikna edip yeniden kandırmana artık yokum. Umarım iyileşirsin ama seninle hastalanmaya artık yokum.

İşte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana.

küçük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim. Gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek diyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bileylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan hep o gül yangınına kanat çırpar ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek, ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın, kimseleri görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarını. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı. Bir uzun yolculuk düşmüştü peşime, çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.

La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi, şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağım bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

anne. Yalan olduğunu bile bile, zor olduğunu bile bile, imkansız olduğunu bile bile saymıştım ben onu. Yoruldun mu dersen evet, vazgeçtin mi dersen asla, asla vazgeçmedim ama.

Seni ben hüzünlü şarkılardan, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi. Korkarlar. Öylesine çaresizim ki. Bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taşmasa seni terk et. Elveda güzel kız. Bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye. Söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme.

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

kadere yenil. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul feryadı bu.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider.

vefasız sevgilin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı. Bana sor sensizliği. Mutluluğu tanırsın.

Allah aşkına gel. Gel, kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

Avec Lambar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre

0: Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

bitirdim bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuma.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 40 50 0541 40 50. Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir.

0: İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.
1: İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

biz reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken, giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken?

sen nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana. Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha. Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Anlama yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

yayıldım. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

okşayıp saçını seni sevmedim. Bir gün olsun mutluluğa ermedim. Göçersem dünyadan son bir defa görmeden dua etmedim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

sevmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm, olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz.

0: tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Muratla gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Muratla Gönülden

arıyorum çocukçasına. Kaderim senin elinde düşmüşüm ocağına. Kır çiçeğim, sevdiceğim, dön bana, dön bana.

Seninle aynı şehrin lambasıyız. Dile gelmeyen yasaklı cümlelerin tutuklu halinde sessiz çığlık gibiyiz. Hadi gel, tel örgülerle örülmüş sınırlarımda, yüzü gözü yara bere içinde, uslatı öpelim yanaklarından. Durağı olmayan gurbet treninde göz göze gelelim seninle. Hadi gel, ayaklarımızın altına alalım hasreti, öldüre öldüre yaşayalım ve bütün sınırları işgal edelim seninle. Çocuk düşlerde uyanalım sabaha, hasat mevsimine inat yeniden yeşerlenelim. Kendi gelen gülüşlerde yaşayalım hayatı, rengarenk çiçeklerde seranet edelim toprağa. Aşka sevdalanıp bir tutam gülüşe bir ömür verelim seninle. Hadi gel, hadi gel, ölmeden yaşayalım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750. 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
2: Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Cümleten selamun aleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezayirlerin de abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun. 87.5 Lider Efendi'den Murat ben. Tekrardan hepinize sevgiler, selamlar. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın açılışını yapacağız.

Az iki güzel şarkının hemen akabinde kardeşlerimin kayıt mesajlarını yine her akşam olduğu gibi 9'u çeyrek geçeye kadar sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım canlı canlı. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'de başladı.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen Çetipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu Çetipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Türkçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T-Tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen Çetipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir,

0: Başkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli Y tipinde yatmakta olan Efkan Altuna Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T2 B16'dan Enes Öz. Burada kadar birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Airbags Jesse, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Sergen Kuruca, burada kadar birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2 B16'dan Enes Öz, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Airbags Jesse, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Çakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben

Hemen C6 koğuştan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek. Aslan kardeşim Boncukçular Kralı yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli Ose Boksör Oğulcan Türedi. İbrahim Yılmaz Arda Doğan Seyit Yoldaş Çaki Kadir. Gündoğdu Daykolu Ahmet Çetinel Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç Melih. Emoş Özdemir abimiz Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun Basmaneli Velo. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman yani Zanlı. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli. O ses Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Seyit Yoldaş Şaki Kadir Gündoğdu Yavuzhan Erkan Daykolu Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz Emoş Özdemir. Onur Ersoy Azat Erol Halil Türedi selamların bakidir Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli O.S. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı Gümüşbala ve Emirhan Yiğit Boksör Olcan Türedi Serhat Yalçın Basmaneli Velo Dodo Arda Doğan Ahmetli İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Çaki Kadir Gündoğdu Yavuzhan Erkan Daykolu Ahmet Çetiler farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir Onurcan Devrim Doğanay Yusuf Can bu canlara selamlarımız bakidir saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı. Boksör Olcan Türedi Gedizli Ose Arda Doğan Basmaneli Velo. İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Çakik Kadir Gündoğdu. Daykolu Ahmet Çetinel ayrıyeten farklı kurumlarda yatan. Başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şeyi unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu şarkısı armağan olsun. Her nasip vaktini esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Hasarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, namı der Can Polat, Nurullah Oğultu, namı der Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyayı baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlığın sefiri Alaaddin Akka Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalıda yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

0: Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şak sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mike, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.
1: Keyfe değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Maçta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Aktı, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktay, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. Ben Üçlüoğlu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sen yani Mişko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Gökhan Karakoç. Ben T3 A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan Yanımışko, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat,

Azat Demirhan ve Veli Çetin, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acı Buca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos abimin derlisi Emrah Tatlı Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat abi. Bente 1 C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, iki gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Göşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özdeşik, Azat Özdeşik, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleyküm selam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz

Aynı ağacın yapraklarıyız. Bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sopranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller

maddi, manevi her daim yanımda oldun. Babalık, abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizle, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten, aslan, aydın, bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan, aydın, bıçakçı. Ben dayın, kahraman, subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı, yeğenim, aydın, bıçakçıya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Mus'un, Veysi'nin, Önder'in de sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğur

canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanı mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını, şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan

0: Abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağı kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtayken'i Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan aydın bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaletli hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli, Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliye.

0: Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'de. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Türk, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden, senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3 C13 koğuşundaki abimin derdlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten Üzülmedim Ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a, kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 Koğuş'tan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin Mahsundan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 Koğuş'tan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 Koğuş'tan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 Koğuş'tan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 Koğuş'tan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan Önal, Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 Koğuş'tan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 Koğuş'tan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez, sizleri seven kardeşiniz Reşo.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A1 Koç'tan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırt'tan Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2 A1 Koç'tan Altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2 A1 Koğuşundan Altındağlı Kandereli Keko Hasan Bucalı Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır, biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2 A1 Koğuşundan Altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2 A1 Koğuşundan Altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşek, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecerlioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla derli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta derli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için derli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix, Cemal Yıldırım, Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gezgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay ablam, Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulaka, Yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulaka armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Baki de sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamun aleyküm, aleyküm selam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerin başta derdi büyüğümüz Mahir Us olmak üzere Efe Us, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Baki derim. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay başta kader birliği yaptığımız Şahin Beklen başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan derdilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğine

ederseniz, ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koçtan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres isminiz sayamadım. Bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten.

0: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar, başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla, günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda, Gayret Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül, kader birliği yaptım aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül, gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk, her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptık.

0: Mak'ta oldu. Meşrep Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkan Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Huis Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptığım koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uys Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, teyze oğlu Devrim Özel, sokakların çocuğu Aliço, Şafak Yüksel, Tepecikli Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelengo ve aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim. Ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özlerim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlı Kuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bucalım. Maras Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir, şark sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Menemenli Serhat Dalaz, aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalas. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bozyakalı Burak Özkul, aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalas, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki, herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Tenekeli Metin Büyükcan, aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'la Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çatırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Elmas Toprak'ta, aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım.

0: Öze, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek dostum, Şafak Yüksel mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, TQJ2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin Kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TQJ1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'la Öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit, Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'la selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi geldik canlı canlı WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşmaya. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Evet, hadi bakalım günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A17 yatmakta olan eşim Mustafa Arslan'a. Ömrüme ömür katan canım eşim. Yokluğun her ne kadar zor olsa da senin sevginle ayakta kalıyorum. Bu radyodan yükselen nameler sana olan aşkımın, sadakatimin ve bitmek bilmeyen özlemimin bir kanıtı olsun. Sen benim her şeyimsin. En kısa zamanda yeniden kavuşmak dileğiyle. Seni çok seven eşin Özlem Arslan. T2A17 yatmakta olan kardeşim Mustafa Arslan. Buca'dan koskocaman sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Seni çok seven ablan Nurcan Kılıç. Hemen selamlar, nasılsın? Bizler de iyiyiz. Ya bugün hem iş yerinde işlerim, kızın kursu almayı düşündüğüm evler için emlakçı ile görüşme, araç için galeri ile görüşme derken mesaj unuttum. Çok yoğun bir gün oldu. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Sana Şarkıtaş'a selamlar olsun. İyi akşamlar Murat abi. Ben Muzaffer Saklavcı. Sağ ol Muzaffer kardeşim. Şakkan T3C9'da yatmakta olan aslan dostum Savaş Aktaş. Bugün iyi gördüm seni. Bizlerde bir yaramazlık yok. Korcanlara uğradım. Konuyu dinledim. Onlar konunun takipçisi. Ben de onlardan haber bekliyorum. Bu hafta sonu bazı şeyler kesinleşecek. Allah'a emanet ol kendine. İyi bak can dostum Savaş Aktaş. Ben B14 koğuşundan Süleyman Üçer, yanımda kardeşim olan Emirhan Toprak, kardeşimin doğum günü. Bugün nice mutlu yıllar değerli kardeşim Emirhan Toprak, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun. Şakran T3B11'de yatan aslan oğlum Samet Kılkışlılar ve arkadaşı Uğur Davulcu için. Bayram Şampınar'dan Zalim Uygar Doğanay'dan. Uygar Doğanay'dan da son durak özellikle yakışıklı oğlum ve arkadaşına armağan olsun. Canım oğlum seni çok seviyorum. Ve Lara'ya gelsin, Allah'a emanet olsunlar. Evet, Lara'ya yok, mahkumlara demek istemiş herhalde Allah'ım, değil mi? Mahkumlara gelsin, Allah'a emanet olsunlar. Ama şöyle sayfamızı bir ben Çimen Tepe'den Memo, Şakrancı 6 koğuşuna yatmakta olan aslan Serkan abim, Okan, Yavuz ve diğer abi kardeşlerim. Öncelikle selamünaleyküm. Bugün de olmadı abi. Allah'ın izniyle en kısa zamanda alacağız seni. Aslan gibisin abi. Kalbi ve gönlü güzel olan abim. Allah'ım seninle olsun. Enver Yılmaz'dan Mahpushane, bu şarkı benden sizlere armağan olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle abilerim. Ben Enes Efe, derdim Gülşah Kır radyo başına. Gülşah'ım ben sana mektupta bazı şeyler yazdım. Melek kardeşime söyle, benim mektubum gelmeden mektuba cevap yazmasın. Ayrıca dostum Batuhan Çalıkuşu derdesi Sezen Çalıkuşu'ya da selam olsun. Murat abi Gülşah'ıma Azer Birbir'den ille de sen şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, iki gözüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im. Emek harcamadan aşkı bulursan ayrılığa da lüzumsuz bir acı olarak bakarsın. Ama bizim gibi emek harcayıp seversen eşinin gözünden yaş düşse ölüm geldi sanırsın. Murat abi blok 3'ten 40 kırık bir kalp. Bu civarda şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar abim. Kadın kapalı B11'de tam benim yaşama sebebim, nefesim, ömrüm, dünyam, gözümün bebeği, her şeyim Dilara Güleş annem. Ben iyi, merak etme. Beni kafana takma. Sen iyi ol benim aslan kızım. Bugün olmadı ama Kasım 3'ü yanındasın inşallah. Allah'ın izniyle seni çok seviyorum. Aklım hep sende, dünyam. Allah'a emanet ol. Abim ben kadın kapalı B1'de yatan Sevim Güleş. B11'de yatan benim aslan görümcem, annenle konuştum, iyi merak etme, biz aslanız, kimse bizi yıkamaz, belki biraz sarsıldık ama yıkılmadık, buralar bizi yıkamaz, daha da güçlendirir seni, çok seviyorum, Allah'ım seninle olsun inşallah.
Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Güez. Sağ ol Güez kardeşim. Burada kadın kapalı B8'de yatan Özlem Taşçı'ya ve aynı sofrayı paylaştığı dostlarına selam olsun. Gecen güzel olsun. Annem e-görüşü en kısa sürede halledeceğim inşallah. İlk mahkemede dışarıdasın. Hiç canını sıkma. Gecen güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Berdan Batın, Doğanay ve Tatü İsmet Tari. Aleyküm selam kardeşlerim. Gece bir söz. Bizi bir dostlarımız bilsin, dost için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin, ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi. Şerefiyle yatan herkese selam olsun. Etkinden kralını tanımam şarkısı abimiz Fırat Gizgin ve dayımız Erkan Ecellioğlu'na armağan olsun. Murat abi, T1'den Berdan Batın, Doğanay ve Tatü İsmet Tari. Kadın kapalıda yatmakta olan Merve Miray Yıldırıcı'ya ve Gönül Sultan radyo başına. Çok büyük bir suç işleyip teslim olsak gözlerinize, ömür boyu kalbinize mahkum eder misiniz bizi? Bu derdilerimize selam eder. Cengiz İmren'den Namerdim şarkısını armağan ediyoruz. Ayrıca Bozo Yusuf'un derdisi Nursel'in kardeşimize de selam ederiz. Bizber'den Batın, Doğanay ve Tatü İsmet. Selam Murat abi, kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı C8'den tahliye olan Burcu Güneş Şalan, sağ ol kardeşim. C8'de bulunan Mine Kitmen, Dilek Karakaya radyo başına. Tahliye olan öz kızım Hatice Alptekin çıkmış, yanındayım. Sizde de yan yana olacağız, dost hak eden herkesin yanındayım diyenleri ancak ben yokken geceler konuşandır. Herkes kalbinin ekmeğini yer, hayırlı geceler. Murat abi kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı C8'den tahliye olan Burcu Güneş Şalan. Sıradaki şarkılar C8'de bulunan dostlarım Mine Kitman, Dilek Karakaya benden gelsin. Gece bir söz söylemek istiyorum. Gerekirse soğukta donarım ama bir daha dost sandığım insanların arkasında dağ gibi durmam, hak edene gelsin. Ben T4 A8 koşunan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başladayım Kenan Kayan, Mehmet Evim, Barış Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Soyla, kuzenlerim İlhan, Başar, Kubilay, Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özdeşik, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alparslan Aldanmaz.

Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Emirhan Taban, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Anlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Mami Tutkun, Tati İsmet, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Ahmet Eder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Cengiz Anlı, Ferhat Arslan der ki farkında olmadığımı sandığınız her şeyin farkındayım. İçiniz rahat olsun. Ne demişler? 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın aslana. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran kadın, kapalıda yatmakta olan her şeyim kadın. Annem Nazlı Doğan. Kavuşmamıza günler kaldı annem. Dualarımız seninle. Yengem Ecem, yani dünyalar güzeli sarı civcivi. Dört nolda yatan aslan kardeşim Namıder, yani deli Erco Ercan Doğan. Babam Fırat Doğan. Sizi canımdan çok seviyorum. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran 3 nolda yatan sevdiğim adam Doğuş Kalyon. Seni çok seviyorum, unutmam. Bunu bazen aramızda kırgınlıklar olabilir. En güzel şeyler bizim olacak, biliyorum. Şakran kadın, kapalıda yatmakta olan annem Nazlı Çiçek. Son günümüz, unutma annem. Engin Nurşani, adına bir çizik çektim, benden size gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu B16 koşulan Yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap Yentüz, Bozan Fidan, Cesedi Çaki ve dayımız Ali Demir Kıran. Gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi biz 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya, Sedat Ozan, Demir Engin Avşar ve hemen hemen de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı. Bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Yoldaş Cancan. Ben T2B2'den o gün daha tekin, öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere Ayrancılardan Fırıncı İbo, Çimentepe'den Fırıncı İbo abi, Çimentepe'den Serhat Kocamer abim, Toprağım Abbas Çiftçi, Gediz'de Onur İşler, Murat Yavaş, Yiğitcan Azalı, farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim, abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür, Ayit ve tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Nisa'dan Canom şarkısı armağan olsun. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamukbasanoğlu, Onur İşler, o gün daha tekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın, başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Efecan Akkoyun, Heyecandan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle, biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B2'den Onur İşler, koğuşumda kader birliği yaptım dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamukbasanoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, Ogün Dağtekin, Hüsnü Sipçi, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Babir, T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur, sabredin. Bence 13 koştan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak, burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru, gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem, her daim yanımda olan canım Aldam Sarı Gönül, yani Gönül Akça, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abim bu derdlere blok 3'ten sebebi yer şarkısı armağan olsun. Bence 13 koğuştan Başak İvak, yani kainat güzeli. T1D2 koğuşun olan kocam Yusuf İvak. Canım kocam, gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin. Seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın can parçam. Kardeşlerim Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay Ceviz Kıran, Murat abi sana da selam olsun. Canımdan çok sevdiğim kocam için Yıldız Silbe'den Çok Özledim Çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleykümselam kız kardeşim. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can, bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin.

Bildiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç. Hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldım, Neşe Kaynam. Yıldız Tilbe, aklım hep sende şarkı.

Bakta olan Aslan abi, Mert Güçer, yani Merdo. Devamında Hoygür Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Şükrü Kavca, İsmail Baylan, Ergül Gül Fidan, Mehmet Kaymaz, yani Meşko Kadir, Özdemir Yasin, Türkmen İbrahim Aktaş, Abbas Geyik, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Alkar, Murat Aydın, Eray Çakır. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Zindanlar soğuk, zindirler yaş belki, biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz elbet bir gün aslanlar. Seyda Perinçek'ten Derdo. Selam Murat abi, ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürt Hülya. Aleyküm selam Hülya kardeşim. T1A20'de bulunan Cesur Bayhan radyo başına. Ömrüm, nefesim, ciğerparem, oğlum. Telefon yaptım, cezalı olduğun için olmadı annem. Daha dikkatli ol. Biliyorsun senden haber alamayınca çok merak ediyorum ve üzülüyorum. Ben iç görüş için dilekçe yaptım. Sen de yap ki önümüzdeki ay görüş yapalım. Kokusuna hasret kaldım. İki gözümün yeşili. Murat abi, Cesur'uma A10'da bulunan Suat Atsoy Aslan yerime, bu aslanlar için Eyüphan'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Can bacım Kürt Hülya'ya selam olsun. B9'un duvarları seni dört duvar arasına almış olabilir ama senin yüreğine, cesaretine kimse zincir vuramaz. Dışarıda seni seven, seni bekleyen, her daim arkanda duran insanlar var. Günler geçecek, kapılar açılacak, sen yine dimdik başınla çıkacaksın. Sakın moralini bozma bacım. Çünkü sen düştüğün yerden daha güçlü kalkmasını bilenlerdensin. B9'a selam olsun, Kürt Hülya'ya. Biz buradayız, seni yalnız değilsin. Kırtaylardan selam olsun. Biz Elif ve Ebru Korkmaz, Hakan Ecevit abi, seni çok özledik, çok seviyoruz, yalnız değilsin. Her zaman kalbimizdesin. Orada olman bir şey fark etmiyor. Önemli olan kalplerimizin bir olması. Allah'ın mucizelerine her zaman inan ve umudunu kaybetme. Sana dua ediyoruz. Biz Elif ve Ebru Korkmaz, Esra, seni çok seviyoruz. Güzel günler yakında. Kalbimiz her zaman seninle. Kardeşlerin seni çok seviyor. Lord çok iyi. Hepimiz seni bekliyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Ellerin hep benim ellerimi tutsun. Seni çok ama çok seviyorum bir tanem. Tahir Uçar, sana hasret şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Kenan kardeşim. Murat abi, ben Damla Avcı. B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım. Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'ta, İrem Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze. Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek? Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Arda Ceren Namıder Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptım. Canlarım başta Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Bedri Salman, Erdi Çiftçi. Bunun akabinde Savaş Aktaş, Soner Akbaba, Onur Baki, Onur Beşer ve son olarak bir nolu C8'de yatan Aslan Yürekli kardeşim Veysel Şimşek selamlarım Baki'dir. Mazlumun öç alacağı gün zalimin zulme ettiği günden daha korkunçtur. Ben Üçnoğlu'da yatan Buca'da Namıder Tony mağdurlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu cezaevinden Altındağlı Yusuf Samar. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta abilerin dostlarım olmak üzere. Arda Ceren Namıder Tony. Savaş Aktaş Gürçeşmeli Afyonlu Deli Haso. Saadettin Bıçakçı, Türk Gencay, Mustafa Argın, Umut Zor Bilmez, Hacı Osman, Bünyamin Kurt, Hakan Yavaş, Muhammed Yıldırım, Doğukan Erdoğan, Ömür Oturak, Onur Beşer, Efe Arslan, Mert Çulluoğlu, Murat Canpak, Seçkin Özyavaş. Bu derdere selam olsun. Tüm şerefli atan, tüm altında Çamkule çocuklarına selam olsun. Buca Kırıklar, F tipinde kalan canım babam Kanivar Çeliğe, Müslüm Gürses'ten Canıma Cansın şarkısı babama gelsin. Bu dünyadaki en değerlim sensin. Az kaldı Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum kızım Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca F tipinden Kanivar Çelik. Aleykümselam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailelerine kavuşur. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun. Selametle. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK A16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın Kapalı'da canıma can katan eşim, huzur buldum. Benim can eşim. Boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Canım prensesim, seni çok özledim.
Çok az kaldı kavuşmamıza, boncuk gözlüm, aramızda demir parmaklıklar var diye. Sevgimin önüne duvar örülmez ama kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır, ben yine sana koşarım.

0: Murat abi ben TK A16 koğuşundan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan canım eşim Yersu Gökçe Tosun. Nasılsın, iyisindir umarım kadınım. Seni çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma boncuk gözüm. Takvim yaprakları düşecek, bu hasretle bitecek, duvarlar aramıza girdi ama kalbimize giremedi kadınım. Ben Menemenli Naci Dayı seçeneksizliğim değil tercihimsin can parçam. Özgür Kaplan'dan Sensiz Belayım sevdiğime armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı şakran kapalıda yatmakta olan İrem kardeşime de selam edelim. DJ Okan'dan Ses Ver İstanbul şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İşnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere. Farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapsane şarkısı bu derdere armağan olsun. Murat abi ben Üçnoğlu B9 koğuşundan Berşan Polat. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere. Derli abim Şeytan Serdal, Aykut Balıkçı, Özgün Selçuk, Kayış Fevzican, Karadeniz, Eren Aras, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba. Bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına. Demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır. Geriye sadece duruş kalır. T3B9'da yatan Berşan Polat'a dün açık görüşünde yanında olamadığım için senden özür diliyorum. Bazen insanın en çok olmak istediği yerde olamaması çok kötü. Umarım bu şarkı biraz olsun gönlünü alır. Seni çok özledim. Şarkı Eser'den Sevdalardan.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan dualarımın en güzel karşılığı tek gerçeğim Buse Özyiğit. Senden haber alamamak beni çok üzüyor. Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Merak etme, seni çok seviyorum aşkım. Aleykümselam İlker kardeşim. 3-0'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan kalbimin sahibi aşık olduğum kadın Buse Özyiğit aşkım. Ablam 25'te açık ziyarete kesin gelecek. Haberin olsun. Çık ziyarete velet. Ben en çok sana yakışırım. Sevdiğim kadına gelsin. Abi yer verirsen bu kardeşini çok mutlu edersin. İyi yayınlar. Estağfurullah kardeşim benim.

0: Şimdi 4 no'lu gerçi koğuş yazmamışlar ama şöyle diyelim. Emre Tuğrul kardeşim. Emre Tuğrul ve İbrahim Dündar kardeşlerim. Şimdi bugün bir kardeşimiz dedi ki abi biz mesajları gönderdiğimizden beri mesajlar okunmuyor dedi bana bugün. Ben de dedim ki sevgili kardeş, bu mesajlar akşamları 11-11.30 arası okunuyor dedim. Tamam abi dedi. Şimdi Emre kardeş, Emre Tuğrul ve İbrahim Dündar kardeşlerim. Saat kaçta dinliyorsunuz radyoyu bilmiyorum ama sizin mesajlarınız ayın 24'ünden dün akşama kadar hep aynı saatler aralıklarında okunuyordu. 11-11.30 bazen 12'ye çeyrek kala okunuyordu. Koğuş mesajı olduğu için sabitlemiştim sizin mesajlarınızı. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Bizim kalbimiz, gönlümüz mesaj okuma hususunda ve diğer hususlarda kalbimiz her zaman mütmaindir. Sizlerin de öyle olsun. Belki duymuyorsunuzdur. Olabilir, normaldir. Ama mesajlarınız okunuyor. Hatta İbrahim Dündar kardeşimizin eşine geçen hafta O Sevgi Sensin şarkısı da çalmıştık. Bir defalığına mahsus. Bilginiz olsun sevgili Emre Tuğrul ve İbrahim Dündar abi kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran 4 nolu TTP cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Nuri Özden Yücel Özden'e bin selam olsun. Ve İbrahim Dündar abimin Şakran Kadın Kapalı'da bulunan derdi eşi Bahar Dündar'a çok selam ederim. Gece sözümüz, hayat bir nefes alabildiğin kadarsın, Şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur, Hatıran Yeter şarkısı tüm dost ve kardeşlere gelsin Emre Tuğrul. Murat kardeşim, ben 4 nolu T-Tipi cezaevinden İbrahim Dündar, başta can dostum Hakan, Donat, Azat, Başar, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koçak, Mutlu Kurt, Can Çakır'a selam ediyorum. Ve kadın kapalıda bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ederim. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı armağan ediyorum İbrahim Dündar. Bir nolu tehtipinde bulunan canım eşim Şahin'im, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında. Yokluğun içimde kocaman bir özlem ama sevgim her şeyden güçlü. Sabırla seni, güzel günlerimiz ve yeniden yan yana olacağımız anı bekliyorum. Seni çok seviyorum ve seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Bir nolu tehtipinde bulunan canım Şahin'im, yokluğun bana bir şey çok iyi öğretti. İnsan sevdiğinden uzak kalınca zaman geçmiyor, sadece özlem büyüyor. Her gün seni düşünür, her gece sana kavuşacağım günün hayalini kuruyorum. Bil ki nerede olursan ol, kalbimin bir yanı hep seninle. Seni dünümden çok, bugünümden çok, yarın daha çok seveceğim. Az kaldı kocam, yeniden yan yana olacağız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koğuşuna yatan abim Cankaya olmak üzere, onun derdisi T1-19'da yatan abim Rıdvankaya, ayrıca Yılmaz Baş namı der Civciv, Serdar Alpboya namı der Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar namı der Ciz, Hacıko Doğukan, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, adını geçiremediğim Abidos kardeşlerime selam olsun. Abim Rıdvankaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle kapatmak istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götürebileceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C9 koğuşundan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1-19'da yatan abim Rıdvankaya başta olmak üzere, Serdar Alpboğa namı der Serok, Yılmaz Baş namı der Civciv, Mustafa Melih Baş, Hacıko Doğukan, Mali Acar namı der Ciz, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak, İsmini sayamadım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Murat abim, ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Canımın içi, bugün okula gitmedik, evdeyiz biz. Merak etme, bizim tek sıkıntımız, düşüncemiz sensin inşallah. En yakın zamanda sen de yanımızda olacaksın kıymetli Murat abi. Müslüm Gürses'ten bir tutku çalarsan sevinirim. Seni önce Rabbime, sonra sana emanet ediyorum sevdiğim. Merhaba Murat abi, ben Meramen cezaevinden Eyüp Uzun. Merhaba Eyüp kardeşim. Başta değerli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo olmak üzere benimle aynı sofrayı paylaşan kader ortaklarım ve beni tanıyan bütün dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Eyüp Uzun. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Şakran T3 C5 koğuşundaki kurban olduğum sevgilim Bahadır Yılmaz radyo başına. Seni çok özledim Bahadır'ım. Yarını da gözle bekliyorum. Allah'ın izniyle kavuşuyoruz. Adnan abinin muhabbeti yalan oldu. Haberiniz olsun. Arayabilirsen ara beni. Allah'a emanet ol. Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram şarkısı sevdiğime gelsin. Şakran T3 C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim, hiç merak etme. Evdeyim. Bugün gelen giden yok. Temizlik falan yapacağım. Sesini de seni de kokunu da çok özledim ömrüm. Seni çok ama çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. İki güzel şarkı kardeşlerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10'dan Serkan Vurgun. Aleykümselam Serkan kardeşim. Başta öz kardeşlerim Hasan Vurgun, Resul Vurgun, Ali Berkin Toğrul, Azat Yavuz, Agitcan Yıldızlı, Muro, Taylan Korkmaz, Yusuf Yavuz, Şefik Can, Güven Yavuz. Bu canlara selam olsun. Gece sözüm. Yıldızlar kaydında değil, fırtınalar estiğinde görmek dileğiyle mayın tarlası şarkısı bu değerli kardeşlerime armağan olsun. Ben Serkan Vurgun. Şakranda yatan kocam Ferhat Arslan. Ben seninle öğrendim hayatın zorluklarına göğüs germeyi. İyi ki sen yine olsa yine sen demi. Bana aşkı da yaşattın, dostluğu da şükür ediyorum. Hayata seni bana yakınlaştırana canım kocam Zuhal Arslan. Şakranda yatan kocam Ferhat Arslan. Sen benim sessiz sığınam, huzur kaynağım, en büyük destekçimsin. Hayatımın en doğru kararını seninle bu hayatı paylaşarak verdim. Seni seviyorum yarim. Murat abi yayınlar diliyorum. Sağ ol kız kardeşim. Şakran Teşçe 5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın? Biziz merak etme. Bugün Eymen gidiyor. Annemle halamlar gelecek. Onlar yengede kalacaklar. Ben de kuaför adene gideceğim. Düğüne az kaldı. Çıkardım saçları taktıracağım. Haberin olsun. Annemler pazar günü dönecekler. Görüşte çok konuşamayız ömrüm. Olsun haftaya ben tek geleceğim haberin olsun. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Dün akşam anneannelere gittim. Annenler beraber dedenle konuştuk baya. Herkes seni bekliyor. Kalbim az kaldı. Her şey çok güzel olacak. Ben seni sabrımla sevgimle bekliyorum. Yarın sana sarılacağım için çok mutluyum. Seni çok seviyorum. Kalbim önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Şakran T3C5'te bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. İnsan evladını özleyince günün içinde bile bir eksiklik taşır. Ne yapsam aklımın bir köşesinde sen varsın. Bazen sana söylemek istediğim o kadar çok şey oluyor ki. Sadece keşke şimdi yanımda olsaydı diyorum. Seni çok özledim oğlum. Annenin yüreği hep seninle. Allah'a emanet ol evlat. İyi yayınlar Murat abi sağ ol kız kardeşim. Şakran T3C5 koşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Baban muhakkak Manisa'ya başvur diyor. Eğer sen de tamam dersen haftaya Manisa'ya geleceğim. Senden haber bekliyorum. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol'a. Aşkım mektubun geldi. Çoğu cevabı ben sana mektupta yazacağım. Ben yarın sabah gelip akşam döneceğim. Kalmayacağım. Bayraklı'ya gitme imkanım olmaz. Manisa için gelirsem uğrarım. Seni çok özlerim. Yarın sana sarılmak için çok heyecanlıyım. Az kaldı. Sabret. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. İyi akşamlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım İrfan abim de kaldı. Okullar bir açılsın Allah'ın izniyle düzelir. Onun uykusuz. Sen kafana bir şey takma. Her şey yolunda. Bir eksik olan sensin. Sen bunları kafana takma. Engin abiyle görüştüm. Allah'ın izniyle her şey olumlu. Seni çok seviyorum. Rabbime emanet ol. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Cezaevlerinde bulunan canlarımız Berdan Batın, Doğanay Yaşar, Doğanay İbrahim, Doğanay Baran, Doğanay Taner, Ceviz Kıran, Başak Ceviz Kıran ve Mehmet Karatepe'ye çok selam ederiz. Allah tez zamanda hepinizi özgürlük sofralarında buluştursun. Gece güzel bir söz bırakmak istiyoruz. Konu bizler olduysak eğer rahatınız hep bozulur. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Kadın Kapalı John 1'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Gülüm beni uyumadan ara. Bu soğuk duvarlar adını fısıldamamı engelleyemez. Her gece rüzgarla sana sesleniyorum. Hasretinden ağır ceza ama sana olan inancım bu kapıları bir gün açacak. Bir sesini duymak için saatleri sayıyorum. Sarılacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sen benim en değerlimsin Devran Kurçebe. Kadın Kapalı C11'de bulunan canım kardeşim Damla Üçöz'e iki gözümün çiçeği Damlam. Sen benim canımsın. O dört duvar senin o güzel ruhunu ve gücünü asla teslim alamaz. Bu karanlık günler elbet geçecek. Güzel gözlü kız kardeşim. Zaman ne kadar yavaş aksa da geçmeye mahkumdur. Başın hep dik tut. Biz arkandayız Mustafa Üçöz.
Kadın kapalı John 1'de bulunan kızım Damla'yı çöze canımdan öte canım kızım. Sen ne kadar uzakta olursan ol. Bir annenin kalbi ve duaları her zaman kızının kaldığı yerdedir. Hatalar ya da şanssızlıklar bizi ayırmış olabilir ama seni büyüten bu kollar yine seni saracak. Şaynur İçöz. Kardeşim. Bir dakika. Devran kaç tane göndermişsin bakalım. Tamam. Bunu da okuyalım. Bir tane de okuyalım. Kadın kapalı John 1'de bulunan kızım Damla İçöz'e sen nerede olursan ol. Arkanda dağ gibi duran bir baban var. Başını sakın öne eğme güzel kızım. O dört duvar senin içindeki gücü ve iyiliği asla eksiltmez, sabret kızım. Bu zor günler geçecek. Kendini asla yalnız hissetme canım kızım. Yadigar İçöz. Damla kardeşim iki tane daha var. Onu da birazdan okuyacağım. Haberin olsun. Murat abi ben Nazar Yiğit Yenince sesleniyorum. Sen nesin biliyor musun? Varsan gülüşüm, yoksan soluşum. O yüzden sen benden hiç gitme. Rabbim seni kalbimden ayırmasın. İyi ki seni seçmişim. Verdiğim en doğru kararsın. Bu hayatta iyi kimsin? İyi ki. Alişan Ahliyat şarkısı benden sana armağan olsun. Murat abi ben Nazar. Başta Reisi Mete Beydirli Canan. Beydirli Meltem Beydirli Metecan Beydirli. Dostlarım İrem Erdemir Nuran. Gökçen Gece sözümüz. Biz bizden öğrenin. Farklı anlatır. İyi yayınlar abicim. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm iyi yayınlar Murat abi. Ben 4.0'dan Uğur İbru. Aleykümselam Uğur kardeşim. Senin aracınla şakran kadın kapalı yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Canım benim sen benim bu hayattaki tek varlığım, tek düşüncem, aldığım nefesim, her şeyimsin. Sabret bu günler geçecek. Dışarıda özgür günler bizi bekliyor canım benim. Seni seven Uğur İbru. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses'ten Hangimiz Sevmedik şarkısı armağan ediyorum Beyhan'ıma. Selamünaleyküm iyi yayınlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Zeki İbru. Aleykümselam Zeki kardeşim. Senin aracınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan Fatma İbru, Nergis İbru ve gelinim olan Beyhan İbru'ya selamlarım olsun. Bir de benim için çok değerli olan Pınar Tunç Çekiç ablama selam ederim. Bu günler geçecek sabredin. Dışarıda özgür günler sizi bekliyor. Sizi seven Zeki İbru. Size bir şarkı armağan

Etmek istiyorum. Müslüm Gür Ses'ten Hangimiz Sevmedik şarkısı. Sizlere armağan ediyorum. Cümlenizi Allah kurtarsın ve selam. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcı C8'de bulunan ablam Bahar Üstanık. Ben senin kızının zaten gönlünü almışım. Senin de gönlün olsun ablam. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Allah'ın mesulü. Kızını bir ömür ömrüme katmak istiyorum. Çıktığı dakika taksın yüzüğünü. Altın işini de düğünde hallederiz ama Murat abi takı takacağız derken bizi 50 milyonluk etti. Bu işler böyle Orhan. Yapacak bir şey yok. 50 milyonluk etti. Sevdiğimin canı sağ olsun. Benden sevdiğime Hakan Altun teklif ediyorum. Bu işler böyle. Yapacak bir şey var mı kardeş? Kız tarafı nazeyle. Ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya iyi yayınlar Murat abi. Sağ olasın Zekican. Bahar kardeşim akşamki mesajını aldım. Benim için çok geç kaldın. Ben isteyeli zaten 2,5 sene olacak. Ama illa bir daha istediyorsan. İlla ki istediyorsan başlık parası vermem. Ona göre anlaşalım haberin olsun. Murat abi sana zahmet biraz... Erkek tarafı ol. Hep kız tarafı oluyorsun. Biraz da bizden yana ol. Vallahi Zeki. Zaten iş bitti diyor. 2,5 sene olmuş. Ya Zeki yine paçayı yuttun ha. Kur'an'ıma. Neyse. Bu defteri kapatmayalım. Bu böyle kalsın. Sonra inşallah. Canım kocam Atılgan ben iyiyim. Bizlerini merak etme. Her şey yolunda. Herkesin selamı var. Teharese Atılgan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teş Bonye'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeş. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan en büyük varlığım biricik. Eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksan dünyayı alsam ne çıkar? Bu kalbim sadece seninle çarpar. Seni benden bir tane ölüm ayırır. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. T3B17'den Ozan Ertop. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan değerli yengemiz Işıl Bingöl'e koğuş arkadaşlarına selam eder ayrıca. Kader birliği yaptım. Ümit Bingöl, Anıl Öztürk, Hasan Demir, Uğur Efe, Namıder, Simego'nun Tekin tüm çekici. Arda değerli İsa Can Güneş Yüz, Faça Metin, Ferit Alpay, Mehmet Çekiç ve yazamadım tüm dostlarıma Gökhan Namlu'dan Gönül Yaram şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar Murat abi. Bence 11'den Seçil Göçer. Sağ ol kardeşim benim. Koğuşumuzun adaletini ve huzurunu sağlayan Merve Tunç'a sevgilerimi iletiyor. Gece bir söz bırakıyorum. Kaderim bu oyunu elbet bitecek. Bu karanlık günler yerini elbet güneşli sabahlara bırakacak. Tatlı sesten yorgunum şarkısı tüm koğuş arkadaşlarıma gelsin. Seçil Göçer. Murat abi ben C11'den Seçil Göçer. Koğuşumuzda olan Muğlalı Emine ablamıza, kardeşim Işıl Ercan ve yakın arkadaşım olan Damla İçöz'e selam olsun. Bu karanlık bir geceye söz bırakalım. Belki denize karşı evimiz yok bizim ama denize karşı hayallerimiz de olmasın mı? Olgun Şimşek üflediler söndüm şarkısı tüm dostlara gelsin. Seçil Göçer. Evet bir mesaj daha okuyayım. Sonra bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım kardeşlerim. Selam Murat abi Ülkü Taşkıran'dan Gizem Orakçı'ya C6 koğuşuna. Ben İstanbul'a gittim. Pazartesi günü aramayınca merak ettim. Perşembe günü geldim ben. Ondan sonra anneni aradım. Annem bize geldi. Nasılsın iyi misin? Cezaevini aradım. Telefon yasağını öyle öğrendim. Haftaya mutlaka yanına geleceğim. Koca adam iyi kilerimin tek sahibi ruhuma iyi geliyorsun be adam. Gecemin karanlığında mesafelerin imkansızlığında içimde hep sana çıkan bir yol var. Seni çok seviyorum her şeyim Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum bazen durup sadece varlığına şükrediyorum. Birlikte güldüğümüz anlar birbirimize sadece bakarak anlaştığımız o sessizlikler elini tuttuğumda içimi kaplayan o tarif edilemez güvenin hissi. Hepsi bana iyi ki sen dedirtiyor. Hayatın her halini iyisin de zorunu da senin elinden tutarak yaşamak istiyorum. Sen benim sadece sevdiğim adam değil. Bu hayatta en güzel yol arkadaşımsın Gökçe Çiçek Çakarlı. Bir şarkı kardeşlerim. Bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Takriben bir 10-15 dakika bir çay molası sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'den.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan, Ece Soy, Emre, Özdemir Tuncay, Kanat Azat, Özışık Hasan, Berke Tuncay, Fatih Öz Yıldızlı, Bayram Uygunar, Menderesli Onur, Musa Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Teoman Şehit. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur. Eskişehir tetibinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğanay, Yaşar, Doğanay. Kardeşlerim Cezo, Sedat, Çalışkan, Emirhan, Akbayırlı, yeğenim Metecan, Beydirli, Samsun, Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırga ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi ben Menemen C14 koşulan Yunus Batur. Benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga, Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlva, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rafet Kale, Sinan'da ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan Yoluma Kurmuşlar Tuzak şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Mustafa Arslan. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi ben T2A17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir Saptar, Acar Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teğliman, yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teğliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat, her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teğliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teğliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlar'da şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teğliman yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teğliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş denen namı der Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran namı der Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Kürşat Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş dostum, Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakranti 2A8 koğuşuna yatan derli abim Soner Meç, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan namı der Mute Aykut Polat, T4'te yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adana'na Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakay, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, B7'de yatan can dostum Altan Dursun, B10'da yatan Aslan kardeşim Mevlüt Saymaz, A1'de yatan değerli dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin, Sebahattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa esaret dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engin Can Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, İstanbullu Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 Koğuş'tan Emirhan Özyeşik. Aleykümselam emirim. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özyeşik olmak üzere Mehmet Fatih Özyeşik, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duvan, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özyeşik, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Fatih'im.

kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam. B10'da yatan eşim Osman Duman. Avukatı aradım. İl dışındaymış. Çarşamba günü geleceğim. Selam söyle dedi. Aklım bir şeyde kalmasın. İyi ol bana. Yeter sen iyi olursan ben ayakta durabilirim. Sen aslan gibisin. Hiçbir şeyde aklın kalmasın. Herkes yanımda ama ben sadece seni istiyorum. Seni seven eşin Evrim Duman. Teğüş'te yatan kardeşim Çınar Birlik, abim Ekrem Birlik, eşim Osman Duman. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman her yerde gölgeniz yetir, aklınız kalmasın ve en yakın zamanda hep beraber olacağız. Ve her şey eskisinden daha güzel olacak. İnanıyorum. Kendinize iyi bakın. Gökhan Doğanay'dan özlüyorum. Şarkısı benden size gelsin. Sizi seven Evrim Devir. Evrim Duman. Sonra okuduklarımızı sileyim. T1'de yatan dayım Osman Duman, seni çok seviyoruz. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle. Biz biliyoruz ki sen orada kalmayacaksın. Her ne olursa olsun biz sizin yanınızdayız. Kendinize iyi bak. Kendine iyi bak. Canım abim, seni seven yeğenin Sahira Yavuz. T1B10'da yatan dayım Osman Duman, aklın kalmasın. Her şey bıraktığında daha güzel olacak. Arin ve Afşin, seni çok seviyor. Bir an önce onlara kavuşman dileğiyle. Seni seven yeğenin Selim Yavuz. T1B10'da yatan Osman Duman, eşim, biz evrakları yatırdık. Ablanın adına olanı haberin olsun. Selimlere geldim, oturuyorum. Seni çok seviyorum. Yarın sor bir kağıtlar. Her şeyi verdim ki iki kere verdik. Bir bak niye olmuyor, seni çok seviyorum eşin Evrim Duman. Tamam, şöyle bir sıramızı açalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ecrin Akbaş. Aleykümselam kardeşim benim. Şakran T3B3 koğuşuna yatmakta olan Soykan Soylu radyo başına. Bir tanem seni çok seviyorum. Pazartesi beni ara, konuşalım lütfen. Orada kafana başka düşünceleri sokma. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi geceler, tatlı rüyalar, kurban oldum. Çeki B13 koğuşuna atan eşim Orhan Mete, aşkım. Arabayı çektirdim, haberin olsun. Ben de iyiyim, evdeyim, aklım hep sende. Seni çok özlüyorum sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutma canım kocam. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, canım kocam, biziz, aklımızda kalmasın. Çok şükür sağ salim geldik. Muzo'yla beraber içim ferah olsun, her şey yolunda. Anneyle konuştum, senin aramanı bekleyecek, lütfen ara. Ceren ablanın da sana çok selamı vardı. Mustafa'ya da aradım, söyledim, her şeyi ilettim. Güne seninle başladım sevgilim. Sensiz bitiriyorum, bir yanım bahar bahçe, bir yanım yaprak döküm. Bugünlerimizle de şükürler olsun. Seni çok seviyorum, hayatımda olduğun her gün için sana minnettarım Savaş'ım. Savaş Aktaş, her seferinde seni görmeye değil, yeniden özlemeye geliyorum. Görüş günü dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Seni görüyorum, sesini duyuyorum, ellerine dokunuyorum, sana sarılıyorum. Ama içimin bir köşesinde hep o burukluk var. Çünkü biliyorum 45 dakika sonra yine aynı kapıdan çıkacağım. Sana söz sevgilim, bu kilidi bir gün atacağız ve biz kavuşacağız Savaş Aktaş. Selamun aleyküm Murat abi, C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Senin adını çağırır kuşlar, yıldızlar. Senin simanı yansıtır, seninle başladı milat asırlar. Geleceği bize çağırır, dünyanın dönmesinin bir nedeni var. Sensin sebep evrenin varlığına, senin için yağmur yağar. Kar bir ömür verilir, seninle güzelim. Ayrıca C8'de kardeşlerim Deha Zelvi, Elçin Can, Bahar Üstanık, sizlere de selam olsun. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Her şeyin bir sonu olsa bile aşkın sonsuz olmalı, ateşin etrafında dönen pervane gibi. Sonsuzluğa ulaşılmalı, aşkım denizinde der nedir? Ben bir kum tane olmaya razıyım, sana bakan bu gözler her şey kör olmasına hazırım güzelim. Murat abim, dün akşamki mesajını aldım abi. Senin artık kız tarafı olman biraz... olmaman lazım. Biraz erkek tarafını tutsan çok iyi olur. Ekonomiden haberin yok galiba. Biz onu isteyeli 2 yıl oldu. Yine mi isteyeyim abi? Her şey hazır. Ya Zeki bak, ekonomi derken Kur'an'ıma ekonomi, yemin ederim. Hani bazen sizleri hepinizi tenzih ederek söylüyorum abi kardeşler. Vallahi dışarıda yaşam çok zor. Billahi dışarıda hayat çok zor. Kendi adıma söylüyorum. Kendi adıma söylüyorum. Yani bir şey alacaksın,
diyelim yarın 3 lira. Tam onu biriktiriyorsun, 13 lira oluyor biliyorsunuz Zeki. Ne oluyor? Yine toparlamaya çalışacaksın ama yok. Bunu yaşıyoruz birebir canlı Zeki. Vallahi. Allah kavuştursun. Bakma bir aileyiz. Ondan bu kadar nazımız geçtiği için bu kadar konuşma hakkını kendimde buluyorum. Bir aile olduğumuzu hissettiğim ve bildiğim için. Yoksa biliyorsun Zeki. Sağ ol kardeşimsin. Allah kavuştursun. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Ama tabii biraz önce Orhan'ın mesajıyla beraber Uğur'un gönderdiği mesajla daha mevzu kapanmadı. Zeki haberin olsun yani. Ekonomi bir kenarda dursun Bremen. Allah huzur versin. Rabbim hepinize selamete çıkarsın benim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen C18'den ben Hasan Yüksek. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük, Coşkun Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yunus Nazlı, Çaki Başkan, Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, İsmet Develi, Halil İbrahim, kaderimizi yazan Allah'tır. Kimseden korkumuz yok. Kalbi atan herkese bol şans. Menemen C18'den Hasan Yüksek. Selamünaleyküm Murat abi, Oktay Akbalık, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludağ, Mehmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Açıkta Olan Sarı Mustafa ve Mazlum Adıyaman, Kapalıda Olan Murat Varlı Tamer, Demirtaş Kadir, Dal Kılıç, Aslan İne Giren Parçalanmayı Göze Alır Benden. Bu dostlara Halil İbrahim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ali Aşakran, T3B9 Cumhuriyet'ten Şeytan Serdal Aykurt. Öncelikle dayıların dayısı Hacı Otman başta olmak üzere dayım Aydın Bayram, Hasan Saltan, Namıder Arap, Hasan Cüce, Yavuz Çelik, Muhittin Çalışkan, Balıkçı Özgün, Berşan Polat, Ceyhun Öcal, Umut Arslan, Mami Yılmaz, bu derlere selamın.

hiçbir şeyin tadı yok. Dualarım hep seninle en yakın zamanda el ele yürüyeceğimiz günlere. Allah'ıma emanet ol sevgilim. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki benimsin ömrüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Canımın işi gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir anne. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anne. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Ona bir gülüşüne kurban olurum. Dualarımdasın iyi kim? Kıymetlime Hiray Zerdüşt'ten boşu boşuna armağan olsun Sevim Çubukçu. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, canım kocam sen benim yaşama sebebim. Ömrümün en güzel baharı, yüzümü güldüren aslanım. Sensiz tadı tuzu yok. Bana bu hayatın en kısa zamanda yanımda olsaydı, günlerimiz kaldı. Umudumuz Allah'tan, güzel günler bizi bekliyor. Aslan sarsılsa da yıkılmaz Allah'ın izniyle. Allah bize yeter, kendine iyi bak her şeyim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, kalbimin aslan adamı, en büyük hasretimsin. Vedalar zor olsa da sevme engel olamaz. Kalbimin sahibi, senin varoluşun bile bana yetiyor. En kısa zamanda kavuşalım, bitsin bu ayrılık. Hakkınızda hayırlısı buymuş. Allah benim arkamda olsun, ben de senin arkandayım. Ölüme kadar aslan kocam. Çocuklarımın yakışıklı babası, evimin reisi. Kendine iyi bak, öpüyorum. Senin Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran T4'te olan yakışıklı kocam Mehmet Kızıltepe. Sen kalbimin en güzel köşesi, varlığınla tamamlandım. Sesinle huzur buldum. Ne zaman gözlerine baksam evimi bulmuş gibi hissediyorum. Sen benim sığınağım, en gerçek yoldaşım, dualarımın cevabısın. Rabbim seni hep kalbimin en derin yerinde saklasın. İyi ki hayatındasın, iyi ki benim eşimsin. İyi ki biziz, seni çok seviyorum aslan kocam Mehmet Kızıltepe. Şakran T4'te olan gönlümün efendisi Mehmet Kızıltepe. Kıskanırım gözlerine değen sabahın ilk ışığını, kıskanırım adını söyleyen gecenin sessizliğini. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sana dokunan rüzgara bile içim sitem eder. Adını duyar her harp yüreğimde yangın eder. Adını kalbime öyle mühürlemişim ki sensiz geçen her nefes bana ömür değil zarar. Sana da selamlar Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan sarsılmazlar koğuşuna yatan Veli Kızıltepe, aslanım sana ceza koymaz kimse bizi yıkıldı sanmasın. Yıkmayı bırak sarsamazlar bile, çünkü bizim arkamızda sağlam. Allah bize yeter, kurban olduk. Cezavi bizi ayırabilir ama sevgimize engel olamaz. Bu zorlu günlerin güzel günleri elbet bir gün göreceğiz. Sefası sensen eğer, ben senden gelen bütün cezalara razıyım yakışıklım. Seni çok seven karın var, umutma, Allah'a emanet ol. Şakran'da yatmakta olan Aycan Kızıltepe, aslan gibi kadınsın güzel ablam. Çok özledik seni, güzel günler yakındır. Allah'tan umudunu kaybetme. Her şey eskisi gibi güzel olacak. Biziz, çocukların iyi, kendine iyi bak, öpüyorum. Senin güçlü kadınım, güzel ablam benim. Senin gibi kimseler olamaz. Sen tek başına koca orduya bedelsin. Erkek gibi kadınsın, çok özledik seni. Telefonu bize yollat. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Kaleri Kürt Hülya. Sağ ol kardeşim benim, hepimizin. T1A20'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan radyo başına. İnatla tutundum, dal kırılıyorsa düşmekten korkma. Çünkü sen düştün, en kurak yerde bile çiçek açacak güçtesin aslan oğlum. İyi ki benim oğlumsun, ilk göz ağrım. Seni çok seviyorum. A10'da bulunan aslan yeğenim Suat Atsoy'a da çok selam olsun. Ahmet Kaya geçmiyor günler şarkısı armağan olsun. Murat abi B9 koğuşuna bulan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Canımın içi kurban oldum. Sen benim bu hayatta gördüğüm en güçlü kadınsın. Tek başına ayakta duran, kimseye minnet etmeyen kadınlardan prenses olmaz. Efsane olur. Aynı senin gibi aslan ablam. Allah büyük ablam, bu zorluğu da atlatacağız inşallah seni. Çok severim. Yaman Yıldırım'dan Rahim'in tu benden sana gelsin ablam. Ben Bayraklı'dan Maviş değerli abilerin başta olmak üzere İbrahim Meydanoğlu, Utku Varşal, Mehmet Öncü, ayrıca Ahmet Gezer, Kürşat Çakan, Celal Coşar Demir. Bu değerli insanlara Derya Bedavacı'dan ama geçecek şarkısı armağan olsun. Gece bir söz küçümsedin her şey, gün gelir önemsedin bir bedel ödersin. Herkesin gecesi güzel olsun. İyi yayınlar Murat abi. Bayraklı'dan Maviş esen kalın, sağ olasın Maviş kardeşim. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, Maviş herkesin eşini görme, kimse telefonu açmıyor. Bayraklı'dan Hale Tuncay, en büyük benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben

Tepeden Memocan, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Seni aracılığımla şakran kadın kapalı yatmakta olan prensesim Funda radyo başına. Sevgilim helalim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın helalim. Kendine dikkat et, iyi geceler aşkım Esmer'im. Ebru Yaşar, özlüyorum Funda'ma ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Murat abi, senin aracılığınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel, TK20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel, Aslan abim Bahattin Şengel, reisim mafya Sedat, Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Aslan dostum Doğukan, Çevik Torbalı'dan Derli abim Sefa, Alaz Namıder Bozo, Mesut Yılmaz can dostum Süleyman Akan, Dört Nol'da yatan Şehmuz Akan, Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçak Kaya'ya selamlar olsun. Yusuf Boz Arslan, Şakran T1A10'da yatan Yakup Boz Arslan kardeşime ve oradaki mahkum abilerime, kardeşlerime selam olsun. Abilerim, ailen seninle az sabır abicim. Zorluklar insanları güçlendirir. Bu günler geçecek, yeter ki yüreğindeki umut sönmesin. Aslanım Yusuf Boz Arslan, Ramazan Boz Arslan, Metin Boz Arslan, Yusuf Boz Arslan, aç kapıyı gardiyan şarkısını çalarsanız sevinirim.

Herkese iyi akşamlar. Ben Gökhan Ergül. Kolay gelsin Murat abi. Sağ ol Gökhan kardeşim. Hiç kimse sizin okyanusta karşılaştığınız fırtınalar ile ilgilenmez. Gemiyi limana sağ salim getirip getirmediğine bakar. Geceniz güzel olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Artık hiçbir engel Allah'ın izniyle bizi yıkamaz. Engeller aşılmak içindir, takılmak için değil. Kurtuluş Kuş Manolya şarkısı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. İyi yayınlar abi, ben Kardelen Aluçluoğlu. Sağ ol kardeşim. Üç dolda yatan ömrüm Mert Aluçluoğlu radyo başına. Mert'im, sana bugün bir söz değil, küçük bir gerçek bırakıyorum. İnsan bazen birinin elini tutmadan da onunla aynı hayatı yaşayabiliyormuş. Ben senin yanımda olmadığın günlerde bile hayatımın her köşesinde taşıyorum. Belki aramızda yollar var, duvarlar var ama benim sana ayırdığım yerde hiçbir mesafe yok. Sevgilim, istediğim parayı yatırdım ben. Bir şeye ihtiyacın olursa beni araman yeter. Karın sana yeter aslanım. Sen yeter ki iyi ol. Sana sarılmak, dokunmak o kadar iyi geldi ki bugün. Ne kadar özlediğimi bir daha anladım. Seni çok ama çok seviyorum. Kardeşim, seni çok seviyorum. Ömrüm Allah'ıma emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canımdan. Çok sevdiğim yavrum Sudem radyo başına. Hayatımın anlamı, nasılsın, iyisindir inşallah. Allah'ın izniyle az kaldı sabır çiçeğim. Elbet bir gün Rabbimin bana verdiği en güzel hediyesin. Her şeyim burnunda tütüyorsun. Seni çok özledim. Her şey güzel olacak. Cengiz İmren'den seni çok özledim. Gece gözlüm benim şarkısı Sudem'e armağan olsun. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm umarım iyisindir. Bugün çok mutlu oldum. Hep yüzümüz gülsün. Kafanı da takma, ondan bir şey çıkmayacak Allah'ın izniyle. Ben hep yanındayım. Yarın annemle gidip alacağım, haberin olsun. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Osman radyo başına. Yanımda değilsin ama hep aklımdasın. Sen benim yarına dair umudum, varlığıyla mutlu olduğumsun. Dualarım ve kalbim seninle, sevgilim. Murat abi hayırlı akşamlar, ben Güez. Burada kadın kapalı B8'de yatan Özlem Taşçı ve aynı sofrayı paylaştığı dostlarına selam olsun. Gecen güzel olsun annem. E görüşü en kısa sürede halledeceğim inşallah. İlk mahkemede dışarıdasın, hiç canını sıkma, gecen güzel olsun. Murat abim ben Güez. Burada kadın kapalı B8'de yatan Özlem Taşçı ve aynı sofrayı paylaştığı dostlarına selam olsun. Gecen güzel olsun annem. E görüşü en kısa sürede halledeceğim inşallah. İlk mahkemede dışarıdasın. Hiç canını sıkma. Gecen güzel olsun. Ben Buse 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir söylemez her gün. Bir önceki günden daha çok seviyorum seni. Her sabah uyanır uyanmaz aklımda kalbimde ilk sana çıkıyor. Benim dünyadaki cennetim. Varlığıyla dünyamı güzelleştirip kalbime huzur, ruhuma yuva olan sevgilim. Ben sende yalnızca aşkı değil, hiçbir yere gitmeden ait olmayı öğrendim. Kalbimin en güzel köşesi, ruhumun en derini, yani iyi ki sen kalbim. Kıymetlime Berivan Meşeler'den yarime bir haber salın, armağan olsun. Buse, ben 4.0'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir söylemez. Sen hayatımın en güzel parçası, yüzümdeki gülümsemenin en güzel sebebi, kalbimdeki huzurun en güzel adısın sevgilim. Sen benim hayatımın en güzel dönüm noktası, kalbimin en güzel hikayesi ve iyi ki dedim en kıymetli insansın, kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Şakran 3.0'da yatmakta olan reisim Azat Kızıltepe, ölüm kıyamet depom. Oğlum olabilir mi acaba? Şöyle diyelim. Azat Kızıltepe oğlum kıymet depom. Babasının bir tanesi Azat Kızıltepe'den gece bir söz. Karşı ayaktayım dimdik, yıkmak istediğiniz ama yıkılmadım. Hala büyük ak eden akını ah eden mi acaba? Vallahi Azat okuyamıyorum ya. Yani şimdi hani okuyamıyorum derken yanlış anlama. Şimdi yazıyı hani ne söyleyeyim de olsun. Yanlış yazmışlar abimiz ya da annemiz. Şöyle hala büyük ak eden akını alacak bir şekilde babasından reise gelsin. Veli Kızıltepe'ye, Çetin Kızıltepe'ye de gelsin. Seda Sayan'dan yıkamazlar beni, ağları gelsin.
Şakran'da yatmakta olan reis Kızıltepe, aslanım karın sana kurban olsun. Sen kimsenin hayatına özenmedin, hayatına özendirdin. Karizmatik erkeğim, karından sana gelsin reisim. Duydum ki yaşadı size dert olmuş, yaşaması azatımın dedikodusu da sizin olsun. Kalbim seni çok seviyorum, kendine iyi bak, biz iyi, seni çok seviyorum. Karısından reise şarkı, Masum Kırmızı Gül'den Aslan Gibiyim. Şakran T4C13 Faruk Çevik radyo başına, T4C13 Faruk Çevik radyo başına. Kuzey ve Ezra çocuklarından sana çok selam. Aklımızda ruhumuzdasın babam, seni çok seviyoruz. Bütün mahkumlara da selam olsun. Emrah'tan Seviyorum Seni şarkısı armağan ediyorum. Faruk kardeşim bir mesaj daha yazıyorlar. Gene sonunda paylaşacağız sevgili kardeşim. Bir şarkı. 3, 5 şarkılarımızla beraber 15 dakika son kayıt mesajlarını çok geç olmadan paylaşayım kardeşlerimize. Evet, 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis, aynı kampüste bulundum. Abi dostlar Mahsun, Oğuz, Altan, Dursun, Mami, Ayaz, Pehlivan, Buca, Azcan Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali, Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan, Özışık, Devran Torun, Engincan, Toprak, Kürşat, Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve hızlı kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz. Herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve derdi dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Derdi dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepeci, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim. Mutluhan Alişan, Ümit Alişan, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cengiz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak. Aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulunduğum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Alican Taş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biriz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Arif Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır, ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Atakan Nüder, aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul, Gürgür, Berdan, Kiper, Beşir, Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Görgür, abim atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi ben Sergen Görgür, başlar reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbro, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür, yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras, aleyküm selam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki, kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan Aşçı Kukuli, bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız, aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi, ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki, söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız.
Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana, ben Şakran 3 Nol'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluşluoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar, gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş, Şakarlı Muzaffer, Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşluoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3 Nol'dan Savaş Aktaş, 2 Nol'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abim, ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Rojda'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde iki nolda yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum.

0: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık.
2: WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam. Ben Menemen Cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derdi canım karıcığım. A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derdisi olan Seda Canbaz'a duvarlar yüksek olabilir ama sana olan sevgime sınırlar yok. Günleri değil kavuşacağımız o ilk anı sayıyorum. Güçlü kal güzelim. Bu günlerde geçecek sevgilim. Elbet bir gün kavuşacağız. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Cem Adrian sen benim şarkılarımsın. Arman ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Kader Demir, Dilara Pekcan'a da selam ediyorum. Ben kadın kapalı A5 koğuştan Yasemin Başaran Özkurt. Menemen cezaevinde bulunan D4 koğuşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt. Olmaz dediğim oldu, sende gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrım var ki.

Her şeye noktayı koydu. Seni çok seviyorum canım kocam. Sevinçek Kutup'ta yaz gibi şarkısı bize gelsin. Ayrıca benim için çok değerli olan Candan Öte Nezahatlı isimci Candan Ötem'in kıymetlisi Muhammed Emin Avıncı. Kardeşimin benim güzeller güzeli kardeşim Seda Canmaz ve onun derdesi Burak Karabaş'a selam ediyoruz. Tüm şarkılar derdilere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1C 18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesi, Akın ailesine, Manaman'da yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi T1C18 koğuşuna atan canımdan çok sevdiğim kardeşim, paşam, yakışıklım Soner Demirci ve koğuşunda bulunan abi kardeşlerine selam olsun yakışıklı paşam. Evde herkes iyi, her şey yolunda, bir sıkıntı yok çok şükür. Evdeki herkesin selamı var, seni çok seviyoruz ne olursa olsun. Arkanda olduğumu unutma, seni çok ama çok seven ablan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T-tipi C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari kardeşim, Uğur Tezcan, Oktay Özdemir koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Ben Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Konya Eğerli T-tipi açık cezaevinde yatan Hakan Aykurt Şakran T3B9'da olan abim Serdal Aykurt. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir kral abim. Seni çok seviyorum, özlenensin, Allah'a emanet ol. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Fatih Bulut'tan Nazlı Yar şarkısı size armağan olsun. Karşıyakalı Hakan Aykurt. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt. Kadın kapalıda olan kıymetlilerim Kardelen Aktaş ve Sarım Pınar Cuhalı. Nasılsınız, iyi misiniz, özlenensiniz? Kardelen canım kardeşim, ne yapıyorsun? Dün telefon açmadın, bir sorun yok değil mi? Anneannenle konuştum, sen arayınca söyleyecek sana, numara bıraktım. Bir şey olursa söyleyeceğim, bir şey varsa o numarayı arat. Seni seviyorum canım kardeşim. Sarım Pınar sen nasılsın, kendine iyi bak, sizleri seven şeytan. Uygar Doğanay'dan Hasret şarkısı sizlere gelsin. Her karanlığın bir aydınlığı vardır, bu karanlık günlerde elbet bitecek. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. T2A13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amca oğlum Muhammed Aydın yani TVT1'de yatmakta olan öncelikle Mehmet Salman yani Uçe, farklı kurum kuruluşlarda yatmakta olan kardeşlerim Şahin Sarı, Vedat Polat, Mertcan Büker, Baran İbrikçi, Efe Yakışır, Hüseyin Ağaçlı, Murat Koçak, Efe Bayramkaya yani ceset. Aklıma gelip gelmeyen tüm abi dostlara selam olsun. Kaleli Sedat Aydın Şoreş gel. Murat abi ben Kaleli Bilal Furkan Tar. T1'de yatan amcam Mehmet Nurullah Tar. Namıdar Haciko. Yusuf Denli T2'de yatan aslan amcam Emrullah Tar. Gökhan Aydın ve Muhammed Aydın yani TVT T3'teki dayım İbrahim Kurtoldu. Tez zamanda inşallah abilerim özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Sizi seven sayan Bilal Tar. Bu şarkı benden hepinize gelsin. Esat Kabaklı'dan Yol Diyemez Halil Murat. Çalarsan sevinirim. Estağfurullah Bilal kardeşim, sağ olasın. T4C13'te yatan Faruk Çevik eşime mesajım. İyi ki eşim, iyi ki erimsin sevdiğim. Kavuşmamız az kaldı. Çarşamba bizim günümüz. Bedenimiz yan yana olmasa da ruhum, aklım, sevgim seninle. Seni seven Yaşam Pınarı'ndan, Selin Üzrak olan, kavuşmayı bekleyen herkese Emrah'tan seni seviyorum şarkısı gelsin. Seni çok seviyorum kocam. Teşekkür ederim Murat Bey. Rica ederim. Sağ ol kardeşim. C13 Faruk Çevik radyo başına. Eşimden mesaj. Hayat adalet ve dengedir sevgilim. O kadar güzel boş hayat yaşat. O kadar güzel bir hayat diyelim. Evet. O kadar güzel bir hayat yaşattın ki bana. O kadar mutlu olduk ki göze geldik. Şimdi uzaz ve ayrıyız. Üzüntümüzü yaşadık. Sırada mutluluk günümüz var. Bu denge şu an buna döndü. Yine düzeleceğiz. Yine seveceğiz. Yine eğleneceğiz. Az kaldı seni. Çok seviyorum kocam. Resul Dündar'dan benim sevdam şarkısı sana gelsin. Seni çok seviyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan bak sıkılma. Ben çok kötü hastalandım. Yatıyorum, kalkıyorum, seni düşünüyorum. Benim elimden ne gelse sana

0: yaparım ama bu ceza ile ilgili inan hiçbir şey yapamıyorum. Sana sadece senin dualarımdan, Allah'tan istiyorum, iyi olmanı diliyorum. Derya Bedavacı'dan Ama Geçecek şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan no, bak ne olursun üzülme. Kerem'le Can Allah'a emanettir. Sen bol bol onlara dua et, kendine çok iyi bak, zaten ben yeterince çok üzülüyorum. Eve haber gönder Ceylan'ım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, canım karım bak ne olursun üzülme. Allah'ın izniyle gün doğmadan neler doğar. Bak ben de çok üzülüyorum, sana dua ediyorum. Allah'ın izniyle bu günler bitecek. Ceylan'ın Derya Bedavacı'dan Ama Geçecek şarkısı sana armağan olsun. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Dilerim Allah'tan özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Sen benim bu hayatta en büyük şansımsın annem. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Kraliçem, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Veli Deveci'den Naciye sarsılır anneme. Herkes babasının oğlu, ben Naciye sarsılırın oğluyum. İyi ki doğdun annem, iyi ki varsın. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin güzel annem. Not annem, ben İsmet, iyi ki doğdun, iyi ki varsın güzel annem. Ses kayıtlarını da hemen paylaşalım, iki tane ses kaydımız var. Onları da paylaşalım Naciye Altay'a.
1: Anneanne, ben Pıtır, doğum günün kızlı olsun. Canım anneannem.
2: İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım annem, ben Efe. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım annem, ben Efe.
0: Evet, bu kadar Naciye ablacığım. Bunu da paylaştık. Şakran kadın kapalda yatan Şeyma Coşkun, bacım nasılsın, iyi misin? Mahkeme belli olmuş, çok sevindim. 24 Kasım'da seni davul zurnalarla almaya geleceğiz. Moralini yüksek tut, bol bol dua et, ben de ediyorum. İnşallah çıkacaksın. Allah büyük, kendine çok iyi bak. Seni çok ama çok seviyorum. Güzeller güzeli bacım. Ayrıca B11'de yatan Ezo Küleş, sana da selam olsun bacım. Allah'a emanetsiniz. Sizi çok seviyorum. Cansu Seda Gülbahar. Ben Müge Kına. Kadın kapalıda yatmakta olan kurban olduğum canım ablam Şimam, nasılsın? Canımın içi, iyisindir inşallah. Biz iyi, sen iyi ol. Moralini yüksek tut. Yeter. Allah'ın izniyle sayılı gün var. Geleceksin tekrardan. Beraber olacağız. Biz hep senin arkandayız. Seni çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. İyi geceler. Selam Murat abi. Ben Cemile Timuçin. Sağ ol kız kardeşim. Aşkım Burak Timuçin radyo başına. Uyumuşum. Temin kalktım. Uykudan saat 7.30. Şu an merak etme. Bir şey yok. Seni çok seviyorum kocam. Kendine dikkat et. Midem bugün gene kötü. Uzanıyorum. Çıkmam bir yere. Tesbih çekeceğim. Az kaldı. Başlayacağım. Yunus duası sen de oku. Rahatlarsın. Pazartesi günü artık okul var. Erkenden yine uyurum. Beni merak etme. Seni çok seviyorum. Murat abi ben Çeto Özbalyoz. Şakran'da yatmakta olan kardeşlerim ve değerli dostlarım İsmet Kara, Hüseyin Bacak, Mehmet Ali Tacar, Ayko Döven, Salih İlkan, Taha Döven, Efecan Çiçekçiler, Bulut Över, Burak Timuçin, abim Sedat Sakızçı, Murat Deringöl, Mehmet Can Yıldırım, hepinize selam olsun. Tepeciğin aslanları, gece söz zınlanlar, her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun umutlar her zaman aydınlıktır, elbet geçer aslanlar. Umudunuzu yitirmeyin. Sizi seven kardeşiniz Çeto, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli ve değerli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Mafya Sedat, Ulu Çam Dibili, Tayfun Geyik, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cüneyt Bulut, Hasan Kocatepe, Reşat Vardar, Murat Çampak, Baran Nacar'a bin selam eder. Bizi tanıyan şerefli yatan istisnalar hariç tüm canlara bin selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. T2B15'te yatan Yunus Emre Küçük Coşkun radyo başına. Eşime gelsin bu mesaj. Hayat bizi şu an ayrı yerlere koymuş olabilir ama gönlümün yeri hep senin yanın. Her geçen gün seni daha çok özlüyorum. Gözlerimi kapattığımda seni yanımda hissediyorum. Hayalini kurduğum tek şey sana yeniden sarılacağım gün. Ne kadar zaman geçerse geçsin seni bekleyen bir kalbin olduğunu unutma. Seni çok seviyorum bir tanem. T2B15'te yatan canım kocam Yunus Emre Küçük Coşkun. Kalbimin en güzel yerinde olan eşime gelsin bu mesaj. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun sevgim sana her gün ulaşmaya devam ediyor. Seni düşündüm her an, içimde ayrı bir özlem, kavuşacağımız güne dair ayrı bir umut var. Sen benim sadece eşim değil. En büyük sevdam ve en güzel hikayemsin, seni çok seviyorum. Günler geçsin, yollar bitsin ve sonunda sana sımsıkı sarılacağım. O gün gelsin. Murat abi merhaba, C5 koğuşundan Gülo Yılmaz, ben Coşkun. Nasılsın, iyi misin Gülo'm? Biz çok iyiyiz. Her gün seni düşünüyoruz, seni çok özledik. Kalbimizde yaşıyorsun. Seni hasretle hep beraber bekliyoruz. Mert Demir, Ateşe Düştüm şarkısı armağan ediyoruz. Bu şarkı Coşkun Ezel Sinem'den sana gelsin. Selamünaleyküm, aleykümselam. B6 koğuşuna yatmakta olan canıma can katan Aslı Tunçlar, yani sultanım, annem nasılsın, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursam biz çok iyiyiz. Sen kendine iyi bak evimin sultanı, az daha sabır annem. Çok az kaldı gözümün bebeği, seni çok özledim, seni çok seviyorum. İlk aşkım kadınım. Murat kardeş, B6 koğuşuna yatmakta olan sultanımız yani Aslı Tunçlar nasılsın, kocasının göz bebeği. İnşallah iyisindir, seni çok özledim, çok seviyorum her şeyim. Bebeğim, gönlünden vuruldum yeşil gözlerine bebeğim Aslı Sultan. Uygardan'a gitme, sevdiğim kadınıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben kaleden Asi Çakır, şakran kadın, B9'da yatan Namıder Çingenem, Bahar Zengin. Derdi dostum, özledim seni. Bir de mektup gönderdim, aldın mı? Anneni aradığında söyler misin? Paşanın çocukların da selamları var. Of Çingenem, canım çok sıkkın. Kendine iyi bak, sabır küçüğüm, sabır. Koğuş arkadaşlarına da selamlar. Geceniz mutlu olsun inşallah. Koğuş mesajlarımızı hemen okuyalım. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşuna benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Acar'a, İbrahim Atmacı başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoş, bu dostlarıma selam eder. Senin aracınla aynı kurum ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derdi Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Amrah Doğan, Barat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şehmuz Bulut, Murat Utuş, bu dostlara selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbacı. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, sağ olasın, hep beraber yol alalım. Şakran Teşciyon 17 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleyküm selam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örneköylü, Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam, Çetin Emin, Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can Güzel abi, Murat Bingöl. Ben Ayrancılardan Şiar Çoko. Aleyküm selam Şiar kardeşim. Şakran 1-2-3-4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der Bargıran. İbrahim Akbaş Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz Yiğit, Uzunay Doğukan, Bakan bu canlara Gökhan Donay'dan Kala Kaldım şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selamlar olsun. Hayat radyo gibidir Murat abi. Karşımıza yeni insanlar çıkarır ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık Cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal. Burada bizde kadar birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Bişer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır Eray, Enes Ağır kardeşlere selam olsun. Murat abi, Murat Çampınar'dan nerede şarkısı abim Devran Yüksel armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık Cezaevinden Resul Kartal, sağ ol Resul kardeşim. Ben de sizleri seviyorum. Değerli abim Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başta Can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Poyraz Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko Kahraman kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkurt, Adem Kocapınar, Görkem Akgüz, Devran Karahan, Boksör Çağrı İşçi, Fırat Gizgin, Murat abi, Ahmet Kaydan, Şafak Türküsü, abim Devran Yükse, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun. Seni seven Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek Murat abi. Senin aracılığında dost ve

kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülsen, Şehmus Türk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihat Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, boksör Muhammed Abdurrahman Gülali ve sana selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Devo kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 Koç'tan Foçalı Serhat Küçük. Aleyküm selam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime. Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şerefi de atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koç'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi de atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. Teşciyon koğuşuna yatan abilerim ve kardeşlerim olan Serkan, Yıldız, Mert, Demirhat, Mustafa, Kemal Kaleli, Necip, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Fırat Sağında, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban. Bu arkadaşlarıma Seyfi Doğanay'dan Sen Yolcu Ben Hancı şarkısı bu canlara armağan olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alaca sadece tozdur. Allah'a emanet abi, selamlar. Selamünaleyküm, ben Teşce Ondan Serkan Yıldız. Aleyküm selam Serkan kardeşim. Benim için kıymetli olan Murat Bingöl abim, Okan Arslan, Mert Demirhat Kaleli, Neco Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Serkan Yıldız, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Darin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban'a. Bu arkadaşlarıma selam ediyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kıymetli abim Murat, senden isteğimiz Hece Herdem'den Hücreme Güneş Doğmuyor şarkısını çalar mısın bu canlara? Armağan olsun, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel, koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben aleykümselam Veysel kardeşim. Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Gentüz, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis, Yakut Taner, Özçaki, Ünal Er, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay. Bu saydıklarıma bin selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manap, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a, Uygar Doğanay'dan Bu Dalı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben ikinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 A3 Ölümsüzler koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydoğan. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Erez, Namıder Balina, Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Daykolu Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrvaşa, Onur Serme yani Dino Oğuzcan, Oğuz yani Koçto, Berkan Mert, Türk Alpaslanlı yani Hançer, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı, tüm ağaç koğuşuna selam olsun. Gece Balina Murat abimin sözüyle, her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaide değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran İkinoğlu korumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran, Gerçek Bargıran, Koç açık cezaevinde yatan Aslan abim Murat Altuntaş, Şakran T4B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile, kutsaldır özlenen ve beklenensiniz. Benden tüm dostlara Adana'da Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Kemal Acar, T2B7 olan sevgili dostum Mahmut Aygün, Azat Başak, Ramazan Yeni Bayram,
Şahçıyan Kurt, Serhat Akkaş, Zafer Mingan, Ronay Çiçek ve İbrahim Erişen ve Ekrem Birlik, Ruhat Üstünda, Kadir Üstünda kardeşlerime çok çok selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim bir an önce aramızda olmayı nasip etsin sizlere. Selamun Aleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleyküm Selam Ethem kardeşim. Şakranti ekibi 16 koğuşuna yatan Baran, Gerçek ve Kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Buradan Günler Geçmiyor şarkısı armağan olsun. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu, biz bizi sevenler ile ömürlük mukabeleler imzalarız. Günün adamı ile işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Afvan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu, canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdesine. Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin, Ben Seninim şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu 18'den Abdülsamet Cinoğlu, başta Kader Birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Kerim Bakır, ayrıca A7 yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ olasın Abdülsamet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Dostlarım Mete Dökme, Afan Yılmaz. A7 yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz. Cansınız, bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Ben T2C7'den Baran Alsaç, Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Erdağ, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geri Tekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Mefitcan Dülger, Ersoy Dönmez, Görkem Dayarkov, Berk Korkut, Osman Altun, bu derleri Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Sayfamı yenileyim. Varsa gelen hemen paylaşıyorum. Selamünaleyküm Murat amca, nasılsın, iyisindir inşallah. Abimin Poyraz Sayacı'nın, Mert Kahraman'ın, Enes Efe'nin, A7 koğuşuna Eko Kahraman'a çok selamları var. İletirsen sevinirim. Sağ olasın Ayaz. Aleyküm selam kardeşim. Kardeşlerim, WhatsApp üzerinden bu dakikaya kadar gelen mesajlarınızı paylaştım. Bakalım. Evet. Bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım. Şimdi 4 güzel şarkı, sonrasında SMS'e geçiş yapacağım. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerime. Hemen şu jingle'larımızı şöyle yerleştirelim. Takriben bir 15 dakika 4 şarkı, sonrasında SMS'e geçeceğim. Hatırlatmış olayım abi kardeş, abla kız kardeşlerime.

Evet, 5 güzel şarkı. 4 dedik, 5 güzel şarkı. Vallahi anca çayımızı içebildik. Evet, geldik SMS mesajlarının

Tamam, kardeşlerimizle paylaşma. Günün ilk mesajıyla. Kader mahkumlarına saygı ve selamlar. Ben Koçero. Ahmet Aslan'dan Yarim Derdini Ver Bana şarkısını çalar mısınız? Günahsız yere yatmakta olan Kardelen Koçero. Ben. Kardelen Koçero ben herhalde. Özledik seni. Adalet yerini bulacak. Sağlam dur sen. Şakran 1 nolu TTP kapalı ceza infaz kurumunda yatan yeğenim Burak Çomaklı. Ben amcan Sefa Çomaklı. Yeğenim içini ferah tut. Sana yapılan yanlışların, haksızlıklar elbette ki var. Ben senin için mücadele etmeye devam ediyorum. Sen yalnız değilsin. Zülfü Livaneli'den Duvar şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Batuhan Maraklı. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Kar beyazım, güzel kızım. Hani Tin suresinde diyor ya. Fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel surette yarattık diye. İşte böyle ayeti tecelli ettiriyorsun. Ev sahibi olmak nasip olmuşsa o gözlere hamdü senalar olsun, kıymetlerin en kıymetlisine. T2C1'de olan dostum Sercan Keskin. Nasılsın, iyisindir umarım kardeşim. Son zamanlarda gelemedim, haber veremedim, çocuk oldu diye kusura bakma. Ama hep aklımdasın, her şey yolunda, çok şükür. Boran ellerinden öpüyorum amcası, sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Allah'a emanet ol, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şahin Balık, Şakran T2C1'de olan dostum Sercan Keskin. Nasılsın, iyisindir umarım kardeşim. Boş zamanlarda gelemedim, haber veremedim, çocuk oldu diye kusura bakma ama hep aklımdasın. Her şey yolunda, çok şükür. Boran ellerinden öpüyor amcası, sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Allah'a emanet ol, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, Menemen C11'in aslanları Savaş Çağlar, Utku Varşal, Ahmet Gezer, canım oğlum Hasan Berke Tuncay ve Şakran. T2 Çağlar Çakıran Müslüm Gürses'ten Adını Sen Koy şarkısı armağan olsun. Bayraklı'dan anneniz Hale Tuncay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'ten tahliye olan Boran Yazar ve abim eski İzmirli Yasin Zengi. Aleyküm selam kardeşlerim. C1B5 koğuşunda bulunan Aslan abim Engin Zengi, aynı kurumda bulunan eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar, Olcan Aydın. Farklı kurumda bulunanlar T3C13'te bulunan Aslan abim Mehmet Nuri, Özcan kardeşi Yücel Özcan, Arda Özcan akabinde abi dost kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Umut Uzar, Ahmet Miniş. Abi kardeşlerime selam olsun. Ben eski İzmir'den Yasin Zengi, Boran Yazar, Muhammed Zengi, yanların yan azabi. Selamünaleyküm Murat abi. Engin Zengi'ye ve yatan tüm mahkumlara selam olsun. Big Boss Engin Zengi, özgür günler yakındır. Ben Baran Ütüş. Kolay gelsin Murat abi sana da. Aleyküm selam Baran. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi iyi akşamlar. Ben Dilan 21 Serdar Akpınar'a. Söyler misin? Yarın onunla 5 arası tahliye olabilir. Onu çok seviyorum. Yarın sabah 10'da oradayım. Bugünlerde bitti. Murat abim arkadaşları söylesin. Belki o duymayabilir. Onu çok seviyorum. Aklını kimse, aslanı kimse diyelim, kafeste tutamaz. Yarın görüşmek dileğiyle. Bu gece uyumayacağım. Sabaha kadar seni bekleyeceğim ömrüm. Kardeşlerim, Serdar Akpınar hangi kardeşlerimizin koğuşundaysa size zahmet. Belki uyuyorsunuzdur şu an ama söyler misiniz? Yarın saat 5'e kadar tahliyesi varmış kardeşimizin. Haberi olsun, zaten kız kardeşimiz Dilan demiş ki sabah 10'da oradayım, akşama kadar bekleyeceğim seni demiş. Murat abim ben Dilan 21 Serdar Akpınar, beni arar mısın acil? Saat 2'de avukatın aradı. Yarın saat 10'da 10 ve 5 arası tahliye olabilirsin. Avukatın aradığını öyle söyledi aşkım. Yarın saat 10 gibi orada seni, akşam 17'ye kadar bekleyeceğim. Seni çok seviyorum. Lütfen Murat abim koğuştaki arkadaşlara söyler misin? Arkadaşlar ona iletsin. Eğer onlar duyarsa şimdilik. Aşkım Serdar Akpınar, seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle yarın son günün. Aslanı kimse kafeste tutamaz. Yarın gelen bir mesajımız. Evet Serdar Akpınar kardeşim. Şakran T4'te yatan Serhat Akbulut dostum. Ben Murat Nişancı T4'teyim. Şimdi açığa geçtim. Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Halin keyfin yerindedir. Ailenden sana ulaşmaya çalışıyorum ama bilgi vermiyorlar. Rahatın yerinde değilse C10 koğuşuna geç. Furkan var orada, benim dostum. Allah'a emanet ol, dikkat et kendine. Ben açıktayım. Biraz cezam var. Selda Bağcan dostum dostum şarkısı sana armağan ediyorum. Görüşürüz Çamdibili Sarı.
C1'de Bebekom Mahmut Tütüncü. Bakmaya doyamadım, adam sevmeye kıyamadım, adamım. Son ayrı geçirdiğimiz doğum günün olsun. Yeni yaşın seni bize bağışlasın. İyi ki doğmuşsun, iyi ki beni bulmuşsun. Kızımın yakışıklı babası. Seni sevmekten bir an vazgeçmem, sensiz olamam, intizardan armağan olsun Bebekom'a. Ben zalimin kızı, Şakran T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Bugün derli mektubunu aldım. Çok mutlu oldum. Sen iyi oldukça ben de iyiyim. Her şey güzel olacak. Seni çok seviyorum. Zalimin oğlu, Allah'a emanet ol. Bayram Şampıran nakış nakış Mert'im için çalar mısın Murat abim? Murat abi, ben B9 koğuşundan tahliye olan Nilay Asu Özçalık. Tüm B9 koğuşuna selam olsun. Can ablalarım İrem Erdemir, Gizem Belge, Nurhan Gökçen. Canan Beydilli, inşallah keyfiniz yerindedir, sizi çok özledim. Bir yanım hep orada kalacak. Reyhan Karaca iki gözüm çalar mısın, ablalarıma gelsin, Allah'a emanet olun. Ben B9 koğuşundan tahliye olan Nilay Asu Özçalık, B9 koğuşundan bulunan Canan Beydilli ve Aleyna için babaları gelsin. Roman havası çalar mısınız, keyfiniz yerine gelsin. Ben Nur Kulakoğlu, C6 koğuşuna yatmakta olan Beyhan Keskiner, canım annem seni çok seviyorum. Sizin aklınızdaki 40 tilki onun aklındaki bir topal tavşan bile kovalayamaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ceyhun. Batur aleyküm selam Ceyhun kardeşim. Tek aşkım sultanım, ilk ve son aşkım eşim Gamze Batur. Bu dünyada tek eşimsin sen benim. İlk aşkımsın, son sevgilimsin. Seni çok seviyorum. Sen benim gözümün nuru, tek gerçeğimsin. Sensiz yaşayamam. Kocan Ceyhun Batur. Ben İrem Mehmet abi, aramışsın, haberini aldım, açığa çıkıyormuşsun, gözün aydın, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Şakran Kadın, kapalı B6 koşulan Nursel'in Balıç'a burada kader birliği yaptım. Ablalarım Sevcan, Saraç, Aslı, Tunçlar kardeşlerim, Zeynep Damar, Merve, Miray Yıldırıcı, Saliye Pektaşoğlu, Gizem Akın, Damla Karakuş, geceye bir söz bırakıyorum. Bizim en azından psikolojimiz bozuk, karakterimiz değil. Elbet bir gün Yıldız Silva, hastayım sana.

Murat abi ben Şakranka'nın kapalı. B6 koşulan Nurselim Balıç'a. T1 B11 koşulan bulunan Enderlim Bozo Yusuf Uçan Koş. Canım sevgilim aslanım sana gelsin bu söz. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim. Bu ayrılığa dayanır mı bu yürek? Seni seviyorum Yusuf'um. Güzel gözlüm. Yıldız Tilbe. Aşkım benden de öte. Bir kez daha hemen sayfamızı yenileyelim. Ben Şakran Kadın Kapalı, B6 koşulan Nurselim Balıç'a, T1 B11 koşuna bulan canım sevgilim Bozo Yusuf Uçan Kuş. Herkes karşıma sen yanıma, herkes karşıma sen yanı başıma, gözleri özgürlüğüm olan adam. Seni çok seviyorum, gözlerine özlem, kokunu hasretim sevdiğim. Hakan Altun Derya Badavacı, kavuşmalıyız. Murat abi ben Foça açıktan yetiş ok. Yemene içmene ve sağlığına çok dikkat et. Seni her zamankinden daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde ol babam. Allah büyük. 8 ay sonra yanımızdasın. Rabbim seninle olsun. Güzel yüzlü kızım. Sen dik dur. Baban annen her zaman arkanda. Kurban olduğum kızım. Koç aşkla yatmakta olan eşim yetiş ok, canım kocam hayatımın anlamı. Seni ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar çok özlediğimi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Şu an aramızda soğuk duvarlar olsa da kalbimin her köşesi senin sıcaklığınla dolu. Biz neleri aşmadık ki sevgilim, bu zor günleri de birbirimize olan inancımız ve sabrımızla atlatacağız. Koç aşkla yatmakta olan yetiş ok, Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Sağ ol yetiş kardeşim, Allah razı olsun, hep beraber yol alalım. Dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş Ok, yeğenim Doğu Erdoğan ve küçük Ahmet Ok, Azat Gül Kanca, abilerim Mustafa Baskıncı ve Gökhan Görgül olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Murat abi bize Hadise'den Arabini şarkısını çalarsan sevinirim. Şakran T1A20 koğuşundaki berkantımı hayatım her zamanki gibi evdeyim. İyi merak etme, günler ne kadar boş geçebilirse o kadar boş geçiyor. Haberini aldım, ben de seni seviyorum. Yarın az da olsa görüşürüz artık. Ne yapalım, iyi geceler. Kendine benim sana baktığım kadar güzel bak, öptüm.

Ben B4 Koç'tan Burcu Sazcı. Benim can dostlarım Dilara Erduran, Nurşen Ak Yıldız, Fatma Fidanlı, Büşra Çakmak, Hasret Tanrıver, Özlem Türk, Doğan Ayşe Yılmaz. Bu derler için İbrahim Düş'ten Tek Gerçeğim şarkısı Armağan Olsun çalarsan sevinirim Murat abi. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben T2C14 Koçlu'dan Tepecikli Arda Angül. Aleyküm selam Arda kardeşim. Senin aracılığın ile aynı koğuşta yatmakta olduğum koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim Sercan, Yıldız, İlhan Başar olmak üzere akabinde can abilerim. Sürmeneli Tahsin, Emir Yalçın, Ali Evrum, Samet Çalgıcılar, Özgür Hakan Çağlayan abilerime bin selam olsun. Gece can abim Sercan, Yıldız ve İlhan Başar abilerime sözüyle son veriyorum. İnsanın cenneti de cehennemi de vicdanıdır. Sibelcan Yaralım şarkısı Murtakeli Samet Çalgıcıgil. Yarım gelen bir mesajımız Arda kardeşim. T2C14 Tepecikli Arda Angür. Farklı kurumlarda ve hapishanelerde kardeşlerim ve abim olan Emircan Çokuyar, Anılcan Çatalbaş ve sevgili dayım Arman Murca'ya bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı Armağan Olsun. Ben Menemenli, namı der Murat Deriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan, Demirhan ömrüm. Bizi sakın merak etme Cano, biz iyiyiz, çocuklar iyi, aşkım hepsinin selamı var. Memo da selamı var, abimin Ezel ablaman sana da çok selamlarını var. Seni seven namı der Murat, bu akşam çalan tüm şarkılar senin olsun sultanım. Murat abi ben Ceyhun, Batur eşim Gamze, Batur radyo başına. Sevgilim seni sevmek benim boynumun borcu, ben bunu hayatımla öderim. Sen benim bu hayatta yaslandığım, güvendiğim tek gerçeksin. Sen benim her şeyimsin, seni çok severim. Kocan Ceyhun Batur. Murat abi kaç sene oldu senden bir şarkı istiyorum abi Allah aşkı için. Kibariye bendeki bu sevgi Allah vergisi, çalar mısın Gamze'me gelsin. Eyvallah Ceyhun, vallahi ilk kez bu mesaj içerisinde böyle bir şarkı duyuyorum. Aynen, kaç defadır kaç tane mesaj okuyorum. Vallahi madem Allah'a katmışsın çalarız ama emin ol bu şarkıyı ilk kez ben burada anons ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T3A13'te yatmakta bulunan Mustafa Turan namı der. Mute Aslan abim elbet bir gün bekleniliyorsun, bunu unutma. Barış Kartalmış, Barış Ercan, Devran'a çok çok selamlar. Kardeşlerim cansınız bilin. Benden bu derler Ahmet Kaya'dan. Metrisyonu çalar mısınız? Sizi seven kardeşiniz Birtan Esen. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan, Demirhan ömrüm, sözüm sana, gözlerim yollarını beklerken kalbim anılarını saklıyor, Nazom kıymetlim, aklım bizde kalmasın, herkes çok iyi, Memo iyi, seni seven Muro. Şakran'da yatan Şehmus Sürer'e çok çok selamlar, ben Yamanlardan Uygar Doğan'dan unutamadım şarkısını armağan etmek istiyorum. Murat Bey, Şakran açıkta yatmakta olan sevdiğim adam Sebahattin Salman, iyi ki beklediğimsin, doğum günün kutlu olsun. Seni tanıdım, hayatıma katıldım ve bana yoldaş olduğun için Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ömrün ömrüm dediğinle ve sonsuz mutlulukla geçsin, seni çok seviyorum Sebom. Murat abi ben Tepecik'ten Arda Derli, T1A1'de yatan abim İbrahim Derli. Selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Beni de soracak olursam ben de iyiyim şükür. Devam ediyorum aynı şekilde. Allah büyük, mahkemede çıkarsın inşallah. Allah'ıma emanet ol abim. T3B17 yatan eşim Arda Derli. Murat abi öncelikle selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Ahmet Kaya karar vermek zor şarkısı armağan olsun. Yıldız Silbe yeminim var sevinçek çıkmaz bir sokak armağan olsun. Bir güneşe bir de sana bakarım Arda Derli. Vallahi Arda sonu karışık birazcık ama. Ben Kadir Akyüz, Şakran cezaevinde bulunan B5 koğuşuna selamlar. Hüseyin abim, Seyit abime ve özellikle çavuşlara Berdan ve Engin'e çok selamlar. Rabbim kurtarsın sizi. Ekmek bölüştüğüm can dostlarım Cihan Özkaya ve Bayram Moda oğluna ayrıca selamlar. Berke Demirli ve Eşref Kümbet Eşko dayı. Biz dışarıdayız. Oradaki aslanlara çok selam. Oradaki herkese çok selamlar abilerim, kardeşlerim.
Ben Kadir Akkız, Şakran cezaevinde bulunan B5 koğuşuna selamlar. Hüseyin abim, Seyit abime ve özellikle çavuşlara Berdan ve Engin'e çok selamlar. Rabbim kurtarsın sizi. Ekmek bölüştüm can dostlarım Cihan Özkan ve Bayram Moda oğluna ayrıca selamlar. Berke Demirli ve Eşref Kümbet, Esko'dayım. Biz dışarıdayız, oradaki aslanlara çok selam. Oradaki herkese çok selamlar abilerim, kardeşlerim. B9 Okan Biçer abim, ben 6 ay seni çok özledim be abim, iyi ki varsın. Ben senin her zaman yanındayım abim. Bu günlerde geçecek inşallah. Her gün dua ediyorum sana. Artık Aydın'da kalıyorum. Söke Spor'a transfer oldum abi. Senin için oynuyorum. Hep aklımdasın canım abim. Allah'a emanet ol. Canını sıkma. Seviyorum seni aslan abim. Tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm. Ben Mustafa Özdel eniştem. Gözün arkada kalmasın, buralar bize emanet. Özdel ailesi seni çok seviyor. Elbet bir gün sana da doğacak güneş. Bu şarkı benden sana gelsin. Ahmet Kaya Karayazı. İyi geceler diliyorum herkese. Hemen sayfamı yenileyim. Ansızın gelen ayrılık bizi tabii ki de yıkmaz. Beklemek ve sevginin de bir parçası. Kısa bir ara verip sevgimizle güçlü çıkacağız. Bu bekleyişten seni çok seviyorum, çok seviyoruz. Eşim Hamza Koç Yiğit'e gelsin bu şarkı, Ahmet Kaya'dan Kum Gibi. Ben Kadir Akız, Şakran cezaevinde bulunan B5 koğuşuna selamlar. Hüseyin abim, Seyit abime ve özellikle çavuşlara buradan ve Engin'e çok selamlar. Rabbim kurtarsın sizi. Ekmek bölüştüm can dostlarım Cihan Özkaya ve Bayram Moda oğluna ayrıca selamlar. Berke Demirli ve Eşref Kümbet, Eşko dayı. Biz dışarıdayız, oradaki aslanlara çok selam. Oradaki herkese çok selamlar abilerim, kardeşlerim. Ben Menemenli Kral Erdoğan Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım kardeşim Nazan Demirhan ve aynı yola çıktığım Ezel Özel, seni kalbime Ezom diye yazdım. Bugün haberin olsun. Ömür boyu da kalır kardeşim, sen de canımsın. Sizi seven Erdo, geceniz güzel olsun. Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısı Ezom'a gelsin. Ben Sinan da başta Can kardeşim, Berke Kerem, Hüseyin, Ercan Koçak, Abdullah Can, Şahin Ramazan, Yaman Ankaralı Yasin, Baran Aydın, Furkan Aslan, Sedat Kaya, bu isimlere yazdığım canlara bin selam olsun Murat abi. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, canıma can olan kadın Mine Kitmen, her daim aklımda ve kalbimde olduğunu unutma, seni seven Rafet Kale. Murat kardeşim, ben Aynur Yıldırım, Şakran kadın kapalı B10 koğuşuna olan canım kızım Burcu Yıldırım, arkadaşları Fatma Çelik, Şima Coşkun için güzel bir şarkı istiyorum. Canım kızım Burcum, bu dünyada evlat var ya, kıyamadığın canın cananın anlatılamaz işte. Tek yarın, evlat varlık sebebin, evlat gözünün nuru, doğan güreşin, tek vazgeçilmezin evlat, öyle bir şey işte can tanem Burcum. Şakran Açık'tan Sebahattin Salman kardeşim, doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce dadaş Murat Yakuter. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canımın içi, ablam Burcu Sazcı'ya, yatmakta olan bütün koğuş arkadaşlarına Gökhan Doğanay'dan Kala Kaldım Bir Başıma şarkısı armağan olsun. Nasılsın canım ablam, iyi sinir inşallah, seni çok özledik. Bugün gelemedim, çok üzüldüm ama Allah büyük, kafana hiçbir şey takma. Seni çok seviyorum, sakın moralini bozma. Sen iyisen biz iyiyiz, Allah'a emanet ol canım ablam. Şakran Birnoğlu C7 yatmakta olan Allah'ın aslanları Mehmet Latif Ökmen Çetin Ayba Hamza Ayba Fırat Ayba Ferhat Turgay Bıdık Yıldırım Bozda Salih Bozda Orhan Uğur İstanbullu Kadir Can Yiğit Berfin Köksal'a bin selam olsun dadaş Murat Yakuter. B4 Şakran kadın kapalıda yatmakta olan göz bebeğim ablama Burcu Sazcı'ya bu şarkı armağan olsun. Uygar Doğanay'dan ara artık. T3'ten Burak Baran'a Yıldız Silbe'den Çabuk Olalım Aşkım şarkısı armağan olsun. Bir ömrüm daha olsa, kollarında son bulsa, eğer sana kavuşmak varsa, ölmek düğün gibidir bana. Şakran Açık'ta yatan Seçkin Ok kadın, Şakran kapalıda yatan Selma Ok aşkım, ben çıktım sevkim Şakran'a çıktı. Ben şu an Şakran'dayım, kurumlar arası telefon yap, bekliyorum telefonunu, seni seven kocan Seçkin Ok. Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter şarkısı Selma Ok'a armağan olsun.
B4 şakran kadın kapalıda yatmakta olan canımın içi Burcu Sazcı'nın derlilerim Dilara Erduran Fatma Fidanlı Büşra Çakmak.

Aset Tanrıver, Esen Keskin, Gamze Evgin, Nursen Akyıldız, seni çok severiz canım ablam. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Selam yakışıklı abim, ben B4 koşunan Ağrılı Pelin Arslan. Aleyküm selam kardeşim benim. Estağfurullah. Cam parçalarım Dilara Özek, Büşra Çakman, Ayşe Yılmaz, Esen Keskin ve Gamze Ezgi, benden gece bir söz. Eskiler bizi iyi tanır, yeniler örnek alır. Hurdacılara selam olsun Şenol Evgi'den. Çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi yayınlar. Teşbih 17 yatan eşim Arda Derli, aşkım seni çok ama çok seviyorum. Bana söylediğin şarkıyı unuttum valla. Ceylan'dan söyledin ya, yarın arar söylersin. Benden sana Özgür Alter'den iki elim kanda olsa gelsen, bir de Ceylan ne yapardım bilmem armağan olsun. Kardeşlerim iki güzel şarkı. Önce şunu bir açalım. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönülden. Zaten yavaş yavaş son mesajları paylaşacağız. Evet, iki güzel şarkı sonrası.

0: Deli deli akan suların hasretinde genç bir kadın gibi kıvranır toprak. Şehrin kirli şamatasından uzak, umudu üryan, aydınlık, yalansız ve yiğitçe, teke tek bir dövüştür seni yaşamak. Teke tek bir dövüştür seni yaşamak. Köleliğe ve intihara dair ne varsa, gözyaşlarında birikip duran hem kederli yaralı gelinlerin, hem gurbete giden erkeklerin kahrı, yani öfke ve kin, yani acının tırmanı, hıncı kurşuna dizilenlerin, kelepçe kulların dinamlıkların, mahsus mahal dedikleri zindandan barbar sultanların saraylarına doğru, kahpece vuruşanlara inat, sapına kadar erkekçe, yanana dolana sapmadan, teke tek bir dövüştür seni yaşamak. Sana ben aç çocukların gözlerinde vuruldum. Damarlarımı kanatarak geçiyorum toprağın. İçimde hırçın bir başak gibi atıyor sevdan. Öfkeyi kınından soyuyorum. Demek istiyorum ki çevremde sekip duran dünyanın sevincidir. Çünkü köleliğin yasından benim nişanımda isyanın yüce destanı görecektir. Baş kaldıran yığınların coşkusu gece seninle ışıyacak. Seninle kırılacak sabahın harcı. Sevdalıyım, sevdalıyım sana. Irgat'ın bağrından sökülen şafak.
1: Evet, kaldığımız yerden son mesajlarımızı yavaş yavaş paylaşalım. Bu arada Osman Duman, Osman Duman'dı değil mi kardeşimizin ismi? Bakalım ne yazmış kardeşimiz. Evet, Osman Duman kardeşi. Şöyle hemen mesajını okuyayım senin. Kardeşlerim, Osman Duman kardeşim, kimin koğuşundaysa, duyan varsa size zahmet. Hemen mesajı paylaşıp ona göre işin ciddiyetini en azından söylemiş olursunuz. Ben onda yatan eşim Osman Duman'a, beni arayabilirsin. Anneninki onaylandı. Yarın ara, unutma. Avukat yarın gelecek. Aradım şimdi. Başka gelecek. Seni çok seviyorum. İyi geceler, ömrüm kurban olurum ben sana. Eşin Evrim Duman. Osman, yani yarın anneninki olmuş. Bir de başka avukat gelecek herhalde. O yüzden sabah kalkar kalkmaz elini yüzünü yıkadın, hemen anneyi ara. Tamam kardeşim benim. Ya da kardeşim Evrim'i ara. Avukatın geleceğinden abi haberi yok, sana zahmet. Bir söyler misin Osman duysun? Valla kardeşim benim, okudum. İnşallah duyan vardır. Başka var mı? Yok. Tamam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tebir. B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, Namıder Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Uğurcan Tekin, yani Esiko kardeşlerim Abdullah Yağız Çetin, Fuat Afinli, Kadir Asaf Erdemir, Arda Bahara, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hüküm giymiş hayallerim, tel örgülü şafaklarıyız. Güle dersim şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Şaklan Cezaevi T1 B14 koşuna kalan canım sevgilim Sait Çelik, Sait Çelik'e İbrahim Tat,

Sesten bebeğim şarkısı benden sana armağan olsun. Hayat bazen yorucu olabilir ama unutma ki arkanda her zaman seninle olan biri var. Sen çok güçlüsün, her şeyin üstesinden gelirsin. Ben her zaman her koşulda senin yanındayım bebeğim. Şakran kadın kapalı yatan Şima Coşkun, kurban oldum, iyisinler inşallah. Biz iyi, sen iyi olunca çok daha iyi olacağız. Mahkemen belli olmuş, Allah izin verirse çıkacaksın. Dayan bacım, seni çok özledim, yemin ederim. Allah bize bu günleri bir daha yaşatmasın. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni çok ama çok seven bacın Sıla Gülbahar. Abim Şakran cezaevinde yatan Gökhan abime Müslüm Gürses'ten seni nasıl özledim şarkısına armağan ediyoruz. Onu çok sevdiğimizi söyler misin? Evet, duymuştur muhtemelen Gökhan kardeşimiz. İzmir Foça Açık Cezaevi B blokta olan Muhammed Ümit Doğan. Hayatımda tanıdığım en benzersiz insan. Yıldız Silve bu şarkı cezaevindeki bir sevdiğine yazmış. Yanında olmasam da seni uzaktan sevmeye devam edeceğim. Aklım yine hep sende olacak. Yıldız Silve aklım hep sende şarkısı sana armağan ediyorum. Allah'ım seni korusun, yerin hiç dolmayacak. Ben Menemenli namı değer Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm Nazım. Biz bir an önce Özcan abiye gidelim, abimler bizden hızlı resmimizi yaptıralım. Baksana abim kalbine yazı yazmış, bir de resim yaptıralım Canu. Abim görsün, çocukların sana çok selam var, seni seven Muru. Geceniz güzel olsun abimin, sana Ezel ablama çok selam var. Dilan Polat'tan senin için 15 sene yatarım şarkısı Nazom'a armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm hayatım, kendine iyi bak ömrüm, seni çok seviyorum hatunum benim. Gecen güzel olsun, bu akşam çalan şarkılar senin olsun ömrüm. Murat abim ben Gökçe Şakran cezaevinde yatan abim Gökhan balıkçı için Müslüm Gürses'ten seni nasıl özledim şarkısı çalarsan sevinirim. Kız arkadaşı Serap onu çok sevdiğini söylüyor ve biz ailesi olarak çok seviyoruz, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevç A20 koğuştan çapa Hakan. Ejderel aleykümselam Hakan kardeşim. Hayat yalandan ibaret değildir aslında. Gerçeği yalanlarla yıkayan bizim yalan sözlerimizdir. Hayatı yalan yapansa insanın ta kendisidir. Delikanlılık belinde taşıdığı silah değil, bedeninde taşıdığı yürektir. Ayrıca bu geceki tüm güzel şarkılar Nihat yani Sait Faik Ölçen abime, Aslan Yerleri Tatar Berkan Batur, Gökhan Ecerel Yaşar Doğan'a ceviz kıran, Berdan Doğan'a ceviz kırana gelsin Hakan Ecerel. Murat abi ben Tevç A20 koğuştan çapa Hakan Ecerel, acınızı kimseye göstermeyin çünkü ateşinize kimin odun atacağını bilemezsiniz. Biz aklımızı alanları değil, aklımızda kalanları sevdik. Yürü be Hakan. Hakan bir daha tekrar diyorum ha. Bir şiir kitabı yasak var ya, köşe olur Zuhar Kur'an'ıma. Hakan, Allah güldürsün seni de Hakan. Otursam böyle saatlerce bir demlik de çay önüme koysam içsem yine Kur'an'ıma böyle sözlerine aklıma gelir. Ne ruhuma düşer ne kalbime düşer Hakan. Hayırdır kardeş. Ayrıca bu geceki tüm şarkılar abim Mete Beydilli ve yeğenleri Meltem Beydilli, yarın ceviz kıran Mete Can Beydilli ve Selahattin Ecerel'e gelsin çapa Hakan Ecerel. Murat abim. Ha, Gökçe kardeşimizin okuduk. Doğru, tamam. Niye kapanmadı sayfa? Evet. Ben B4 koşuna yatan Esen Keskin, C6 koşuna bulunan derdim Azime Nur Elgür radyo başına. Seni çok özledim, gözlerim hep seni arıyor. Keşke böyle gitmeseydin, özgür günlerde görüşeceğimize inanıyorum. Şimdilik kendine iyi bak. Ben B4 koşunan Burcu Sazcı, benim can parçalarım Ruşen Akyıldız, Dilara Eldüran, Fatma Fidanlı, Dilan Sever, Büşra Çakman, Hasret Tanrıver, Ayşe Yılmaz, Gamze Evgi, Esen Keskin, C6'da bulunan Nergis İbru ve Kuru Çayılı Özlem Türkdoğan ve değerli eşi Sezgin Türkdoğan, bu değerlilere mine koşandan bir karar verelim aşkımız için. Murat abi çalarsan sevinirim. Ben B4 koşuna yatan Esen Keskin, kıymetlilerim Büşra Çakman, Dilara Özek, Pelin Arslan, Hasret Tanrıver, Gamze Evgi ve Ayşe Yılmaz Ağrılı, Pelin Arslan der ki istisna bensem eğer,
kaydayıp ben bozarım. Taşı doğru yere atmış.

Çizki ses çok geliyor. Eskicilere selam olsun. Gökhan Namlı'dan zaten bin beterim şarkısı armağan olsun. Sayfamı değiştireyim. Son mesajları paylaşalım. B10'da yatan eşim Osman Duman, beni arayabilirsin. Anneninki onaylandı, yarın ara, unutma. Avukat yarın gelecek, aradım şimdi, başka gelecek. Seni çok severim, iyi geceler, ömrüm kurban olurum. Ben sana eşin Evrim Duman. Bir daha paylaşalım. Sayfamızı bir daha yenileyelim ama varsa paylaşalım. Evet, hemen bunu da okuyalım. Murat abi selamlar, senden bir isteğim var. Özgür Alter'den, iki elim kanda olsa da çalar mısın? Arda Derli'ye gelsin, T3B17'de yatan. Murat abi ben T1B9'dan tahliye olan Özcan Helvacı, koğuşun adaletini sağlayan Oktay Özdemir, Fırat Bardakçı, Musa Kerem Emek, Yozgatlı Batu Ertay Başar. Bu arada Ertay abin mesajını iletilecek ilerleyen zamanlarda, haberin olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben T1B9'dan tahliye olan Özcan Helvacı, koğuşun adaletini sağlayan Oktay Özdemir, Fırat Bardakçı, Musa Kerem Emek, Yozgatlı Batu Ertay Başar. Bu arada Ertay abi mesajın iletilecek ilerleyen zamanlarda, haberin olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, bugün bu kadar. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur ve iyilik, güzellikler versin. Sizlerle beraber sevdiklerinize de. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Nedir bu feryadım? Nedir bu derdin iki gözüm? Yoksa kendini bir zalimin ateşine mi attın? Bilmez misin? Sadakatsizden yar olmaz, hayasız da var olmaz iki gözüm. Eğer bir yürek aşk bile yanmamışsa, hasretine bilsin, derdine bilsin. Uzaktan bakınca meleğe benzer bazısı, oysa şeytanla birdir yazısı. Sende ayrılık acısı, onda keyif çatısı iki gözüm. Dünyada gönül derdine düşmeyen, sevdayı ne bilsin, derdi ne bilsin, aşkı ne bilsin.

bütün sabahları üşüdüğüm, bütün gördüğüm senli günlerim, onlar da gitsin. İçimde bir şarkı, gözümde bir ışık kalmıştı her şeye inat. Kapat gözlerimi, sevdiğim anlar da gitsin. Yıldızları da alsana yanına gökyüzünden, sevdiğimiz şarkıları da, pencereme konan Yusufçukları da. Bana karanlığı bırak, beni bırak, beni böyle bırak. Böyle ansızın, böyle yakışıksız, böyle anlamsız, böyle dağınık. Öyle kapıda susuşun, öyle sarsak, öyle serkeş, öyle çerkes duruşun. Koy beni sensizliğe ve otursun içime kül gibi kor yangının. Şimdi gidiyorsun, git, hadi git. Hepsi hepsi bir sevda benimkisi, al da git. Hadi kanatma, hadi yıkma, hadi dokunma. Zaten ben seni öylesine sevmiştim. Şimdi gidiyorsun, git. Bütün sabahları üşüdüğüm, bütün gördüğüm senli günlerim, onlar da gitsin. İçimde bir şarkı, gözümde bir ışık kalmıştı her şeye inat. Kapat gözlerimi, sevdiğim anlar da gitsin. Şimdi gidiyorsun, git, hadi git. Hepsi hepsi bir sevda benimkisi, al da git. Hadi kanatma, hadi yıkma, hadi dokunma. Zaten ben seni

esmerleme aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku hislerim ve delice sevmem.